0: Bir hadiste şefaatim ümmetimden büyük günah işleyenler için de vardır buyurulmuştur. Bir başka hadiste ise Resulullah her peygamberin kendine has ve kabul olunan bir duasının bulunduğunu ve onunla dua ettiğini, kendisi ise bu duasını ahirette ümmetine şefaat etmek için yapacağını bildirmiştir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şefaat edecekler arasında peygamberleri, alimleri ve şehitleri saymıştır. Söz konusu kişiler ahirette kendilerine verilecek inisiyatifi insanların lehine kullanacak, onlar için şefaatte bulunacak ve Allah'a yalvaracaklardır. Ahirette Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendileri için şefaatte bulunacağı grupları şöylece sıralamak mümkündür. Mahşer gününde Arafat meydanında toplanan ve uzun bekleyişin sıkıntılarını yaşayan bütün insanların bir an önce hesaba çekilmeleri için Allah'a yalvarması. Müminlerden bir topluluğun hesaba çekilmeden cennete girmesi için yapacağı şefaat. Üçüncüsü, cehenneme girmeyi hak ettikleri halde girmemeleri için bir kısım günahkarlar hakkında yapacağı şefaat. Dördüncüsü, cehenneme giren müminlerin oradan çıkmaları için şefaat. Beşincisi, cennetliklerin derecelerinin artması için şefaat. Altıncısı, ümmetinden günahları sevaplarından çok olan bir topluluk için yapacağı şefaat. Yedincisi, cehennemde ebedi olarak kalan kafirlerin azaplarının hafifletilmesi için şefaat. Ve sekizincisi, müşrik çocuklarının azap görmemeleri için yapacağı şefaat. Sevgili dostlar, ehli sünnet alimlerine göre şefaat haktır, gerçekleşecektir. Şefaat uman ve kendisi hakkında şefaat edilmesine izin verilen kimseler için kurtuluş vesilesidir. Ancak kafir ve münafık olanlar için onları kurtuluşa erdirecek herhangi bir şefaat söz konusu değildir. Nitekim Kur'an'da onlara, kafirlere, şefaatçilerin şefaati fayda vermez buyurulmuştur. İslam fırkalarından Mutezile alimleri ilahi adalete aykırı olduğu gerekçesiyle şefaati reddederken Şiiler benimserler. Burada şefaate güvenerek dini görevlerini yerine getirmede gevşeklik göstermenin doğru bir davranış olmayacağını da hatırlatmak gerekir. Zira şefaate erebilmek için dünyada gayret sarf etmek, ilahi emir ve yasaklar hususunda duyarlı olmak gerekmektedir. Sevgili dostlarımız, bugün Havz-ı Kevser'den ve şefaatten bahsettik. Bir sonraki programımızda Araf'tan ve cehennemden bahsedeceğiz. Kendinize çok ama çok iyi bakın, Allah'a emanet olun.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Hüsnü Hal. Yaşamak güzeldir. Bazı zamanlar gerçekten çok zor hale geldiği doğrudur. Ama yine de güzeldir. Zaten güzelliğini fark etmemizi sağlayan da bu zorluk değil midir? Rahat bir nefes alabilmek, rüzgarı yüzünde hissetmek, toprağın üstünde gezinebilmek, henüz toprağın altına girmemişken bunu fark edebilmek, yaşıyor olmanın güzelliğini anlayabilmek için yeterli olsa gerek. Her ne varsa doğada, birazı da insanın mayasına katılmış sanki. Yaratılan her şeyle yoğrulmuş gibi insan, her şeyin yetiştiği toprak ve her şeyi yetiştiren su misali. Hayat insanda yeşeriyor, umut insanda büyüyor. Yıldızlar mı? İnsanın gözlerinde. Ağaç mı? İnsanın köklerinde. Hava mı? İnsanın ciğerlerinde. Ateş mi, nefes mi, korku ve merhamet mi? Hepsi insanın yüreğinde. İnsanın zihniyle kavranıyor, diliyle ifade ediliyor her şey. Ellerinin dokunmadığı, gözlerinin görmediği yerde, aklı ve kalbiyle erişiyor insan her bir sırra, her bir gizeme. Aklı ve kalbi zamanı ve mekanı aşıyor. Şüphesiz ondan bir cüz, onun sonsuz lütfundan bir zerre. O zerre ki cihan o zerrenin sayısız bölünmesinden müteşekkil. Kavrayabilen için zaman durmuş, perde kalkmış, mesafeler yok olmuş demektir. İnsan içine alemlerin sırlandığı bir varlık olarak yaratılmış. Merhamet ve rahmetten vücuda gelen bir varlığın kendini kavrayabilmesi, yaratıldığı cevheri diğer yaratılanlara göstermesiyle mümkündür ancak. Vurmak, kırmak, yok edip parçalamak değil, çamurdan çıkarmak, temizleyip paklamaktır insana yaraşır olan. Toprağa kazıp çiçek dikmek de insanın elinde, aynı toprağa vicdanını gömmek de. İnsan ne ekerse toprağa, onunla besleyecek kendini. İnsan kendi kuracak kendi mahkemesini. Merhamet ekti ve merhamet ettiyse arza ve üstündekilere, aynı ile mukabele edilecek kendisine. Yok eğer aklına küstü ve zincirlediyse kendini nefsinin bileklerine, kalbini çürümeye terk ettiyse ve yeryüzüne nefret saçıyorsa, onun içinde son bellidir ve ektiğini biçecektir.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

İnsanların aslını öğrenmek istersen, düşüncesine, sözüne ve hareketlerine dikkat et. Bunlar onun özüne şahitlik ederler.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Eğer gönlünde göklere yükselmek varsa, mana kanadını aç, yüksel. Şayet gönlün gökyüzünü değil de yeryüzünü arzu ediyorsa, haline ağla, feryat et, sızlan. Çünkü sen yeryüzüne ait değilsin. Ey Hakk'ın kulu, göklere giden yolu bulmak ümidiyle kalk, mihrabın önünde bir mum gibi ayakta dur, ibadete başla. Bütün gece başı kesilmiş mum gibi ağla. Arayış, istek uğrunda sıcak gözyaşları dök. Yan, yakıl. Fazla yemekten, içmekten ağzını kapa, dudağını yum, gökyüzü sofrasına koş.

Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

8. Bezginlik, yılgınlık ve boş vermişlikten kaçın. Sosyal medyada çoğu zamanda gençler arasında gördüğümüz şöyle bir eğilim var. Boş vermişlik, yılmışlık, bezginlik, salmışlık hissi. Hayata hep olumsuz yönden bakma, hep kötülüklere odaklanma, şimdiye kadarki olumsuzlukların bundan sonra iyileşmeyeceği, daha da katlanarak ve katmerlenerek artacağı düşüncesi, kötümserliğin dibi. Bu hissin insanı düşürdüğü durumsa, hiçbir şeyi yapmama isteği, hayattan zevk almama, hissizlik, hiçbir şeye karşı hiçbir tepki vermeme, ölüye ağlamama, diriye gülmeme hali. Her bir insan özelinde onların bu şekilde hissetmelerine sebep olan olaylar olabilir. Ancak bir kere bu his sosyal medya aracılığıyla birileri tarafından duyurulup servis edilmeye başlanınca domino etkisi yapıyor. Söz gelimi yanınızda birisi esnediğinde sizde de esneme isteği uyanır ya öyle. Birileri kendi hayatındaki mutsuzluk, yılgınlık, tükenmişlik durumlarını anlatmaya başlayınca siz de kendi hayatınızda ne yapıp edip mutsuzluk sebeplerini arayıp buluyorsunuz ve o havaya hemen kendinizi kaptırıyorsunuz. Bu defa da siz kötümserliği etrafınıza körüklemeye başlıyorsunuz ve bu zincirleme halde kar topunun kardan adama doğru evrilmesi gibi büyüyerek gidiyor. Sonuçta gülmeyen yüzler, asık suratlar, hissiz insanlarla dolu bir toplum karşınıza çıkıyor. Bazen de en ufak şeye çok büyük tepki veren, patlayan bir toplum. Aslında bu tavır şeytanın bir vesvesesi. Şeytan, insanın Rabbi ile arasını açmaktadır.

0: büyük zorluk ve imtihanlar da olabilir. Ancak hangimizin imtihanları mesela Gazze'deki Müslüman kardeşlerimiz kadar büyük? Hangimiz çocuklarımızın parçalanan bedenlerini ellerimizde taşıyoruz? Hangimizin yeri yurdu darmadağın edilmiş? Hangimiz bir yudum su için saatlerce sıra bekliyoruz? Hangimiz her gün sevdiklerimizden birini kendi ellerimizle toprağın kara bağrına koyuyoruz? Hangimiz Kur'an'da peygamberlerin hayatları bağlamında sözü edilen imtihanları yaşadık? Hazreti Adem gibi iki oğlumuzdan birinin diğerini öldürdüğünü mü gördük? Hazreti Nuh gibi eşimiz ve çocuğumuzun kafir olarak öldüğüne mi şahit olduk? Hazreti İbrahim gibi ateşe mi atıldık? Hazreti Yusuf gibi kardeşlerimiz tarafından kuyuya mı atıldık? Başkaları tarafından iftiraya mı uğradık? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gibi eşimizin ve altı çocuğumuzun ölümünü mü gördük? Bize yalancı, sihirbaz mı denildi? Yolumuza dikenler mi atıldı? Taşlarla başımız, gözümüz mü yarıldı? Bir şeyi tekrar edelim. Hiç kimsenin imtihanını küçümsüyor değiliz. Yarın kendi imtihanımızın ne olacağını da bilmiyoruz. Sadece hayatlarımızda bazı şeyler istediğimiz gibi gitmiyor, bazı terslikler, zorluklar oluyor diye haşa Allah'a küsme, hayata boş verme, yılgınlık ve bezginlik tavrının doğru olmadığını söylüyoruz. İman ediyorsak Rabbimize karşı hüsnü zannımız olmalı. Yarının bugüne göre daha iyi olacağını ümit etmeliyiz. İyilik ve mutluluğun bize zembille inmeyeceğini, bunun için gayret göstermek gerektiğini fark etmeliyiz. Hayatta tek zorluk ve sıkıntı yaşayan kimselerin bizler olmadığını, hayatları bize göre çok daha zor olanları görmek zorundayız. Düşsek de düştüğümüz yerde kalmayıp kalkmaya gayret göstermeliyiz. Güçlü mümin olmaya gayret etmeliyiz. Allah Resulü'nün şu altın değerindeki tavsiyesine kulak vermeliyiz. Kuvvetli mümin Allah katında zayıf müminden daha hayırlı ve sevimlidir. Bununla beraber her ikisinde de hayır vardır. Sen sana yararlı olan şeyi elde etmeye çalış. Allah'tan yardım dile ve asla acizlik gösterme. Başına bir şey gelirse şöyle yapsaydım böyle olurdu diye hayıflanıp durma. Allah'ın takdiri bu. O ne dilerse yapar de. Zira eğer şöyle yapsaydım sözü, şeytanı memnun edecek işlerin kapısını açar. Duamız. Rabbimiz hayat imtihanında güçlü müminlerden olmayı bizlere nasip eylesin. Bizleri acze düşen, yılgınlık gösteren, imtihanı boşlayan, zayıf müminlerden olmaktan muhafaza eylesin.
1: Kurtarıcı kurallar. Yazan: Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren: Nisan Kumru.

Dinlediğiniz program Profesör Doktor Soner Duman'ın Türkiye Diyanet Vakfı Yayınlarından çıkan Huzura Kavuşturan Kurallar kitabı adlı eserinden hazırlanmıştır.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir.

bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Bir hırsız bir yılancıdan yılan çaldı. Ahmaklığından onu ganimet saydı. Yılancı kurtuldu o zehirli baş belasından. Hırsız da can verdi yılanın kendini sokmasından. Yılancı, hırsızı bulayım da yılanımı ondan geri alayım der dua ederdim. Allah'a şükürler olsun ki o dua kabul edilmedi. Yılanımın çalınmasını ben ziyan sanıyordum. Halbuki o bana kâr oldu der şükreder. Nice dualar vardır ki dua edenin aleyhinedir. Onun ziyanına ve helakine sebep olacak bu duaları hak ve mukaddes olan Allah kereminden ve merhametinden dolayı kabul etmez.

isek. Siz de ağasınız. Siz huysanız. Biz de huyuz. Haydan gel.

Ebu Müslim'in bir rivayeti şöyledir. Allah Resulü adeta okları düzeltir gibi saflarımızı düzeltirdi. Biz alışıncaya kadar öyle yapmaya devam etti. Sonra bir gün Efendimiz geldi ve namaz kılacağı yerde durdu. Tam tekbir alacağı sırada göğsü saftan ileri çıkmış bir adam gördü ve bunun üzerine "Ey Allah'ın kulları, ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranızı ayrılık verir de birbirinizden yüz çevirenlerden olursunuz" buyurdu.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, sabah namazı vaktidir.

Kur'an'ın temel konuları. Diyanet Radyo'dan herkese merhaba. Kur'an'ın temel konularından 3 mesajı aktardığımız programımızda bugün 26. cüzdeyiz. ...26. cüzde Câsiye suresinin son sayfası ve Ahkaf, Muhammed, Fetih, Hucurat ve Kaf surelerinin tamamı ve Zariyat suresinin ilk yarısı bulunmaktadır. Ahkaf suresinde Risaletle ilgili haberler bir başka bölgedeki peygamberlerin mücadeleleri üzerinden anlatılmaya devam etmektedir. Bu cüzdeki temel konulardan ilki peygamberlerin tebliği. Hazreti Hud ve Ad kavmine Ahkaf yani kum tepeleri bölgesinden tebliği ve uyarıları anlatılır. 26. cüzün ikinci başlığı ise kavimlerin helak sebebi. Sonra onların Hazreti Hud'a karşı mücadeleleri ve helak olmaları anlatılır. Ahkaf suresi ile Hamim sureleri bu şekilde tamamlanır. Suredeki son mesaj şudur. Ulul azm, peygamberler gibi sen de sabret, dirençli ol. 26. cüzün üçüncü konusuysa inananların başarıları. Bundan sonra gelen 5 surenin ana teması risalet, cihat ve vahiy eğitimidir. Muhammed suresinde iman, tebliğ ve cihat konuları açıklanmakta. Bu bağlamda peygamberlere iman edip güzel işler yapanların cennete gidecekleri, peygambere savaş açıp kötü işler yapanlarınsa cehenneme atılacakları anlatılmaktadır. İlgili emir ve tavsiyelerle konu devam etmektedir. Sonra gelen Fetih suresi, önceki surenin devamı niteliğindedir. Sure, Resulullah'a fetih müjdesiyle başlar. Bu müjde dar anlamıyla o günkü Mekke'nin fethiyle ilgili olsa da, aslında son peygambere genel anlamıyla bütün yeryüzü fethi müjdelenmektedir. Çünkü Mekke fethedildiği anda o bölgedeki bütün Araplar İslam'ın hakimiyetini kabul edeceklerdi. Sonraki ayetler de İslam'ın yeryüzü hakimiyetini müjdelemektedir. Mekke ve kutsal bölgeye hakim olan güç, Orta Doğu'ya da hakim olur. Orta Doğu'ya hakim olan güç, bütün dünyaya hakim olur. Onun için savaşlar sürekli Orta Doğu merkezli devam etmekte, dış güçler sürekli buraya hakim olmanın mücadelesi ve stratejisini yürütmektedir. Burası adeta dünyanın merkezidir. Fetih suresinin son ayetinde ise Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashabının önemli vasıfları özetlenerek adeta bize başarının ve fethin formülü verilmektedir. Sonra gelen Hucurat suresi de bir önceki surenin devamı niteliğindedir. Çünkü burada İslam toplumunun eğitimine ışık tutulmaktadır. Bu eğitimi iki kısımda inceleyebiliriz.

Ölüm ve diriliş gerçeği, ayrıca şeytanın kandırdığı kişileri ahirette yalnız bırakacağı haberi hatırlatılır. Sure sonunda Hazreti Peygamber'e ve müminlere verilen son mesajlarla sure tamamlanır. Evet, 26. cüz Zariyat suresinin ilk yarısıyla sona erer. Bu surede diriliş ve ahiret konuları devam eder. Zariyat suresi yeminle başlar. Yeminle başlayan Mekki sureler bundan sonra sürer. Daha sonraki bölümlerde vurgulu ve etkili Mekki sureler bulunmaktadır. Bu cüzün sonuna geldik. Bir sonraki cüzde görüşmek üzere.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Yirmi altıncı cüz.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İlahi vaat gerçekleşince yaptıklarının ne kadar kötü şeyler olduğunu açıkça gördüler. Alaya aldıkları gerçek onları kuşatıverdi. Kendilerine şöyle denildi: siz bugünle yüz yüze geleceğinizi nasıl unuttunuzsa bugün de biz sizi unutuyoruz. Meskeniniz ateştir. Size yardım edecek kimseler de yoktur. Bu azap, ayetlerimizi alay konusu yapmış olmanız ve dünya hayatının sizi aldatmış olması yüzündendir. O gün artık oradan çıkarılmazlar, mazeretleri de kabul edilmez. Göklerin Rabbi, yerin Rabbi, bütün alemlerin Rabbi olan Allah'a, yalnız O'na hamdolsun. Göklerde ve yerde ululuk O'na aittir. O sonsuz güç, sınırsız hikmet sahibidir. Ahkaf Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim. Kitabın indirilmesi izzet ve hikmet sahibi Allah'tandır. Gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri şüphesiz yerli yerince ve belli bir süre için yarattık. Ama inkar edenler kendilerine karşı yapılan uyarıdan yüz çevirmektedirler. Onlara şöyle de: Allah'ı bırakıp da kendilerinden medet umduğunuz ilahları bir düşündünüz mü? Yerden hangi parçayı yarattılar bana gösterin, yoksa göklerde onların ortaklığı mı var? Eğer iddianız gerçekse bana bundan önce inmiş bir kitap veya bir bilgi kalıntısı getirin. Allah'ı bırakıp da yakarmasından habersiz olduğundan, kıyamete kadar kendisine cevap veremeyecek olan şeylere ibadet ve dua eden kimseden daha şaşkın kim vardır? Kıyamet sonrası insanlar toplanınca, taptıkları şeyler kendilerine düşman olacak ve onlara yaptıkları ibadetlerini de inkar edeceklerdir. Gerçek kendilerine geldiğinde, onu inkar edenler, onlara apaçık ayetlerimiz okunduğu zaman, bu açık bir sihirdir dediler. Yoksa onu Allah adına uyduruyor mu diyorlar. Şöyle de: onu uydurmuş olsaydım Allah'a karşı beni korumaya asla gücünüz yetmezdi. İçine gömüldüğünüz iftira batağını o daha iyi bilmektedir. Sizinle benim aramda şahit olarak o yeter. Çokça bağışlayan, rahmetini esirgemeyen odur. Yine de ki, ben peygamberler arasında benzeri gelip geçmemiş biri değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilemem. Ancak bana vahyedilene uyarım. Ben yalnızca açık bir uyarıcıyım. Ve de ki, ne dersiniz? Ya o Allah'tan inmiş de siz onu inkar etmişseniz? Üstelik İsrailoğullarından bir tanık, onun bir benzerine şahit olup iman ettiği halde siz büyüklük tasladınız. Şu kesindir ki Allah haktanım yan topluluğu doğru yola iletmez. İnkar edenler inananlara şöyle dediler: eğer bu iyi bir şey olsaydı bizi bırakıp da onlara gelmezdi. Onunla doğru yolu bulamadıkları için bu eski bir yalandır demeye devam edeceklerdir. Oysa bundan önce de bir rehber ve rahmet olarak Musa'nın kitabı gelmişti. Bu ise önceki kitapları onaylayan, haksızları uyarmak için ve iyi yolda olanlara müjde olarak Arap diliyle gelmiş bir kitaptır. Rabbimiz Allah'tır diyen, sonra da devamlı bu söze uygun yaşayanlara ne bir korku vardır ne de onlar üzüntü çekeceklerdir. İşte bunlar yaptıklarının karşılığı olarak içinde devamlı kalmak üzere cennetliklerdir. İnsana anne ve babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu zahmete katlanarak taşıdı ve zorluk çekerek doğurdu. Karnında taşıması ve sütten kesmesinin süresi 30 aydır. Nihayet çocuk olgunluğa ulaşıp 40 yaşına girince şöyle yakarır: Rabbim, bana ve anne babama lütfettiğin nimete şükretmeye, razı olacağın işleri yapmaya beni muvaffak kıl. Benden gelecek nesli hayırlı eyle. Dönüp kapına başvurdum ve ben şüphesiz sana boyun eğenlerdenim. İşte cennetlikler arasında olan bu kimselerin yaptıkları güzel işleri kabul ederiz, kötülüklerini de görmezden geliriz. Bu kendilerine yapıla gelen gerçek vaattir. Anne babasına
yeter be, benden önce nice nesiller gelip geçmişken beni yeniden dirilip çıkmakla mı tehdit ediyorsunuz diyen kimseye anne babası Allah'tan yardım dileyerek yazıklar olsun sana, inadı bırak da imana gel. Kuşkusuz Allah'ın vaadi gerçektir demekteler. O ise bu eskilerin masallarından başka bir şey değil cevabını vermektedir. İşte kendilerinden önce gelip geçen insan ve cin topluluklarıyla birlikte bunlar hakkında Allah'ın azap sözü gerçekleşmiştir. Onlar gerçekten kaybedenlerden olmuşlardır. Her birinin yaptıklarına göre dereceleri vardır. Allah herkesin yaptığının karşılığını haksızlığa uğratılmaksızın tas tamam vermek için böyle yapmıştır. İnkar edenler ateşin başına getirilince, size ait iyi ve güzel şeyleri dünya hayatınızda tükettiniz ve onlardan yararlandınız. Şimdi ise yeryüzünde haksız olarak büyüklük taslamanıza ve yoldan çıkmanıza karşılık olarak aşağılayıcı cezayı çekeceksiniz denilecektir. Adin kardeşini Hud'u hatırlat. Hani o kum tepelerinin arasında kavmini kendinden önce ve sonra da bu kabilden uyarılar olmuştur, şöyle uyarmıştı. Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Ben size gelecek büyük bir günün azabından gerçekten korkuyorum. Sen bizi ilahlarımızdan uzaklaştırmak için mi geldin? Doğru söylüyorsan tehdidini hemen gerçekleştir dediler. O da bu bilgi ancak Allah katındadır. Size bildirmek üzere gönderdiğim mesajı ulaştırıyorum. Ama sizi cehalette direnen bir topluluk olarak görüyorum cevabını verdi. Felaketi vadilerine yönelmiş, ufku kaplayan bir bulut olarak görünce, işte bize yağmur getirecek bir bulut dediler. Hayır, o hemen gelmesini istediğiniz ceza, içinde acılı azap bulunan, Rabbinin emriyle her şeyi silip süpüren bir rüzgar. Sonunda sadece evlerinin kalıntılarının görüldüğü bir hale geldiler. Günaha batıp kalmış bir topluluğu işte böyle cezalandırırız. Onlara size vermediğimiz imkanlar verdik. Kendilerini kulak, göz ve kalplerle donattık. Onlara kulakları da gözleri de kalpleri de hiçbir fayda sağlamadı. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlardı. Alaya aldıkları şeyler kendilerini kuşatıverdi. Çevrenizdeki nice şehirleri helak ettik. Belki dönerler diye uyarıcı işaretler de vermiştik. Allah'tan başka ona yaklaştırsın diye edindikleri tanrılar kendilerine yardım etselerdi ya, aksine onları bırakıp kayboldular. Bunlar kendi düzmecelerinden ve sürdüre geldikleri asılsız iddialardan ibarettir. Bir zamanlar cin topluluğundan bir grubu Kur'an'ı dinlemek üzere sana doğru yönlendirmiştik. Yanına geldiklerinde susup dinleyin dediler. Okuma sona erince de uyarıcılar olarak kendi topluluklarına döndüler. Ey halkımız dediler. Biz Musa'dan sonra indirilmiş, kendinden öncekileri onaylayan, gerçeğe ve doğru yola kılavuzluk eden bir kitap dinledik. Ey halkımız! Allah'ın davetçisine uyun ve ona iman edin ki Allah günahlarınızı bağışlasın ve sizi acılı azaptan korusun. Allah yolunun davetçisine kulak vermeyenler yeryüzünde onu aciz bırakamayacak, ona karşı bir yar ve yardımcı da bulamayacaklardır. Bunlar apaçık bir sapkınlık içindedirler. Onlar düşünmüyorlar mı gökleri ve yeri yaratan, bunları yaratma konusunda acize düşmeyen Allah'ın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi? Şüphe yok ki o her şeye kadirdir. İnkar edenler ateşe getirilince bu gerçek değil miymiş denilecek. Rabbimiz hakkı için öyle diyecekler. Allah da inkar etmiş olmanız sebebiyle azabı çekin buyuracaktır. Azim ve kararlılık sahibi peygamberlerin sabrettikleri gibi sen de sabret. Onlar için de acele etme. Başlarına geleceği vaktiyle söylenen şeyleri gördüklerinde sanki gündüzün kısa bir süresini yaşamış gibi olacaklar. Tebliğ konusu işte budur. Hiç günaha sapanlardan başkası helak edilir mi? Muhammed Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar yolunu seçip Allah yoluna da engel koyanların yapıp ettiklerini O boşa çıkarmıştır.
İman edip din ve dünyaya yararlı işler yapanların, Rablerinden gelmiş bir gerçek olarak Muhammed'e indirilene inananlarınsa günahlarını affetmiş ve durumlarını düzeltmiştir. Bunun da sebebi şudur ki, inkar edenler boş şeylerin peşine düşmüşlerdir. İman edenlerse Rablerinden gelen gerçeğe uymuşlardır. Allah insanlara kendilerinden örnekleri işte böyle vermektedir. Kâfirlerle savaşa girdiğinizde hemen öldürücü darbeyi vurun. Nihayet onları çökertince esirleri sağlam bağlayın. Sonra ya karşılıksız bırakırsınız yahut bedel alarak. Ki böylece savaş ağır yüklerini indirsin, sona ersin. İşte böyle. Allah dileseydi onları bizzat cezalandırırdı. Fakat sizleri birbirinize denemek istiyor. Allah yolunda öldürülenlerin amellerini asla boşa çıkarmayacaktır. Dünyada onlara doğru yolu gösterecek, durumlarını düzeltecektir. Ahirette ise kendilerine tanıttığı cennete sokacaktır. Ey iman edenler! Allah'a yardım ederseniz O da size yardım eder ve ayaklarınızı sağlam bastırır. İnkar edenlere gelince onların sonu felakettir. Amellerini de Allah boşa çıkarmıştır. Bu onların Allah'ın indirdiğinden nefret etmeleri sebebiyledir. Allah da onların yaptıklarını sonuçsuz kılmıştır. Yeryüzünde dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğunu görmediler mi? Allah onların köklerini kazıdı. Bu kâfirleri de benzer sonuçlar beklemektedir. Bu iman edenlerin yar ve yardımcılarının Allah olmasının, kâfirlerinse böyle bir yardımcılarının bulunmamasının sonucudur. Şüphe yok ki Allah iman edip din ve dünyaya yararlı işler yapanları altından ırmaklar akan cennetlere sokacaktır. İnkar edenlerse nimetlerden yararlanır, tıpkı hayvanlar gibi yiyip içerler. Ebedi kalacakları yerse cehennemdir. Seni yurdundan çıkaran beldenden daha güçlü nice beldeler var ki, biz onların halklarını helak ettik. Onlara yardım edecek kimse de yoktu. Rabbinden gelmiş kesin bir kanıta dayanan kimse, kötü işi kendine güzel gösterilen ve arzularının peşinde giden kimse gibi olur mu hiç? Rabbine itaatsizlikten sakınanlara vaat edilen cennetin temsili şudur. İçinde doğal nitelikleri bozulmamış su ırmakları, tadı bozulmamış süt ırmakları, içenlere lezzet veren şarap ırmakları, süzülmüş bal ırmakları bulunan bir bahçedir. Onlar için ayrıca orada her meyveden mevcuttur. Üstelik Rablerinden bir de bağışlama lütfu. Şimdi bunlar ateşte devamlı kalan, bağırsaklarını parçalayan, kaynar su içirilen kimseler gibi olur mu hiç? İçlerinden sana kulak verenler de var. Nihayet senin huzurundan ayrılınca bilgi sahiplerine biraz önce ne söyledi diye sorarlar. İşte Allah bunların kalplerini mühürlemiştir. Arzularının peşine takılıp gitmektedirler. Doğru yolu bulanlara gelince Allah onların bu yolda devam etmelerini sağlar ve kendilerine takva şuurunu bahşeder. Onlar yola

Zaten o da başlarına geldi gelecek. Güzel olan itaattir. Dinen ve örfen makbul sözdür. Durum, savaş emri kesinlik kazanınca, Allah'a karşı sadakat gösterselerdi, onlar için hayırlı olacaktı. Yönetimi üstlenseniz, hemen yeryüzünde kötülük çıkaracak ve yakınlık bağlarını parça parça edecek değil misiniz? İşte bunları Allah lanetlemiş, kulaklarını sağır, gözlerini kör etmiştir. Kur'an'ı okuyup düşünmezler mi? Yoksa kalpler üzerinde kilitleri mi var? Doğru yol kendileri için apaçık hale geldikten sonra sırt çevirip dönenlere şeytan bunu güzel göstermiş ve kendilerine yanlış yolda ilerleme cesareti vermiştir. Bu da onların Allah'ın gönderdiği vahiyden hoşlanmayanlara bazı hususlarda sizin dediklerinizi yapacağız demeleri yüzünden olmuştur. Allah onların gizlediklerini bilir. Melekler yüzlerine ve arkalarına vurarak onların canlarını alırken durumları nasıl olacak bakalım. Bunun da sebebi Allah'ı öfkelendiren şeylerin peşine düşmeleri ve onun hoşnut olacağı şeylerden nefret etmeleridir. Bu yüzden Allah da onların yaptıklarını boşa çıkarmıştır. Yoksa kalplerinde çürüklük bulunanlar, içlerindeki kini Allah'ın asla açığa çıkarmayacağını mı hesapladılar? İstersek şüphesiz onları sana gösteririz de, yüzlerindeki işaretlerden kendilerini tanırsın. Kuşkusuz konuşma tarzlarından sen onları bileceksin. Allah bütün yaptıklarınızı bilir. Sizi deneyeceğiz ki, içinizden cihad edenleri, zorluklara göğüs gerenleri ortaya çıkaralım ve size ait haberleri de söz ve iddiaları deneyerek açıklığa kavuşturalım. Yolun doğrusu kendilerince apaçık anlaşıldığı halde, inkarda ısrar edenler, Allah yoluna engel koyanlar ve Resul'e muhalefet bayrağı açanlar asla Allah'a bir zarar veremeyeceklerdir. Bu tutum yaptıklarını da sonuçsuz kılacaktır. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin ve yaptıklarınızı boşa çıkarmayın. İnkar eden, Allah yoluna engel koyan, sonra da inkar halinde ölenler yok mu? İşte onları Allah asla bağışlamayacaktır. Siz üstün durumdayken gevşeklik gösterip barış çağrısı yapmayın. Allah sizinledir, amellerinizin karşılığını asla eksiltmeyecektir. Dünya hayatı oyun ve eğlenceden ibarettir. Siz iman eder ve Allah'a itaatsizlikten sakınırsanız, O da hak ettiğiniz karşılığı verecek, sizden servetinizi de istemeyecektir. Servetinizi sizden istese ve sıkıştırsaydı, cimrilik ederdiniz de böylece Allah gizli zaaflarınızı dışarı çıkarmış olurdu. Ey müminler! İşte siz Allah yolunda harcama yapmaya çağrılıyorsunuz. Fakat içinizden bir kısmı cimrilik ediyor. Halbuki cimrilik eden ancak kendine karşı cimrilik etmiş olur. Zira Allah zengindir, sizse yoksulsunuz. Eğer hak çağrısına sırtınızı dönerseniz, Allah sizin yerinize başka bir topluluk getirir. Sonra onlar sizin gibi olmazlar. Fetih Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Senin geçmiş gelecek bütün günahını Allah'ın bağışlaması, sana nimetini eksiksiz vermesi, seni dosdoğru yolda yürütmesi ve Allah'ın sana güçlü bir şekilde yardım etmesi için sana apaçık bir fetih ihsan ettik. İmanlarına iman katsınlar diye müminlerin kalplerine huzur ve güven aşılayan da O'dur. Göklerin ve yerin askerleri yalnız Allah'a aittir ve Allah her şeyi bilmekte, yerinde yapmaktadır. Böyle yapmıştır ki mümin erkekleri ve mümin kadınları orada devamlı kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere koysun ve onların kötü fiillerinin üstünü örtsün. Bu Allah katında onlar için büyük bir kazançtır. Erkek olsun, kadın olsun, Allah hakkında kötü zan besleyen münafıkları ve müşrikleri de cezalandırsın. Kötülük ve bela çemberi asıl onların boyunlarına geçmiştir. Allah onlara gazap etmiş, kendilerini lanetlemiş
ve onlar için

cehennemi hazırlamıştır. Orası ne kötü bir varış yeridir. Göklerin ve yerin askerleri yalnızca Allah'a aittir. O sonsuz güç ve hikmet sahibidir. Kuşkusuz seni şahit, müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik ki, ey insanlar, Allah'a ve peygamberine iman edesiniz, onu destekleyip büyüklüğü karşısında eğilesiniz ve akşam sabah onu tenzih ederek anasınız. Sana yeminle bağlılık sözü verenler, gerçekte bu sözü Allah'a vermiş oluyorlar. Allah'ın eli onların elleri üzerindedir. Bu sebeple kim Allah'a verdiği ahdi bozarsa, ancak kendi aleyhine bozmuş olur. Allah'a verdiği sözün gereğini yerine getirene ise, Allah yakında büyük ödül verecektir. Arap kabilelerinden savaşa katılmayanlar, sana gönüllerinde olmayanı dillerinin ucuyla söyleyerek, bizi mallarımız ve ailelerimiz alıkoydu. Bu yüzden Allah'ın bizi bağışlamasını isteyecekler. Onlara şöyle de, size bir zarar gelmesini isterse veya size iyilik etmeyi murad ederse, sizin için Allah'a karşı herhangi bir şey yapmaya kimin gücü yeter? Hayır, Allah bütün yaptıklarınızı bilmektedir. Tam aksine siz, Resulün ve müminlerin artık ailelerine hiç dönemeyeceklerini sandınız. Bu gönlünüze hoş geldi. Kötü zanna kapıldınız ve kaybedenler siz oldunuz. Kim Allah'a ve Resulüne iman etmezse bilsin ki biz kafirler için kavurucu bir ateş hazırladık. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'a aittir. Dilediğini bağışlar, dilediğine de azap eder. Bununla beraber O, ziyadesiyle bağışlamakta ve çok esirgemektedir. Ele geçirmek üzere ganimetlere doğru hareket ettiğinizde, savaştan geri duranlar, bırakın bizi size katılalım diyecekler. Onlar Allah'ın hükmünü değiştirmek istiyorlar. De ki, asla bizim peşimize takılamayacaksınız. Allah sizin için daha önce böyle buyurdu. Bunun üzerine de, hayır bizi kıskanıyorsunuz diyecekler. Oysa onlar işin hakikatini kavramakta güçlük çekiyorlar. Arkada kalan bu Arap kabilelerine de ki, yakında çetin güç sahibi bir topluluğa karşı çağrılacaksınız. Ya kendileriyle savaşacaksınız yahut Müslüman olacaklar. Bu çağrıya uyarsanız Allah size güzel bir karşılık verecek. Daha önce olduğu gibi geri durursanız sizi acı bir şekilde cezalandıracak. Gözü görmeyene zorlama yoktur. Topala zorlama yoktur. Hastaya zorlama yoktur. Kim Allah ve Resulünün sözlerini dinlerse, onları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. Kim de yüz çevirirse, onu acı bir şekilde cezalandırır. O ağacın altında sana bağlılık sözü verdikleri sırada, o müminlerden Allah razı olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur ve güven vermiş, pek yakın bir fetihle ve elde edecekleri birçok ganimetle de kendilerini ödüllendirmiştir. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Allah elde edeceğiniz birçok ganimeti size vaat etmiş ve başarıyı şimdi vermiş, insanların ellerini de üzerinizden çekmiştir ki, bunlar aynı zamanda iman edenlere bir kanıt olsun ve Allah sizi dosdoğru yola iletsin. Henüz elde edemediğiniz başkaları da var. Kuşkusuz bunlar Allah'ın bilgisi ve gücü dahilindedir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Eğer kafirler size karşı savaşsalardı, arkalarını dönüp kaçacaklar, bu durumda bir koruyucu, bir yardımcı da bulamayacaklardı. Bu Allah'ın öteden beri uygulanıp gelen kanunudur. Allah'ın kanununda bir değişiklik bulamazsın. Mekke Vadisi'nde size onları yenmeyi nasip ettikten sonra onların ellerini sizin üzerinizden, sizin ellerinizi de onların üzerinden çeken de O'dur. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. İnkâra sapan, sizi Mescid-i Haram'a sokmayan, yolda engellenmiş kurbanları yerine ulaşmaktan alıkoyanlar da başkaları değil, onlardır. Eğer Mekke'de kendilerini henüz tanımadığınız mümin erkekler ve mümin kadınlar olmasaydı, bunları bilmeden ezmeniz ve bu yüzden üzüntü

ve zarara uğramanız ihtimali bulunmasaydı, Allah ellerinizi onların üzerinden çekmezdi. Dilediklerini rahmetine daldırmak için Allah böyle yapmıştır. Eğer birbirinden ayrılsalardı, inkâra sapmış olanlarına acı bir şekilde azap edecektik. İnkâra sapmış olanlar, o zaman kalplerini o gurura, cahiliye dönemine ait büyüklenme duygusuna kaptırmışlardı. Allah da Resulünün ve müminlerin gönüllerine huzur ve güven duygusu verdi. Onları takva sözüne bağlı kıldı. Zaten onlar bu sözü hak etmişlerdi. Onlar buna layıktı. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Allah Resulüne gerçeğe uygun rüyasında doğruyu bildirmiştir. Allah izin verirse hiçbir şeyden korkmaksızın umrenizi yaptıktan sonra ya saçlarınızı kazıtarak veya kısmen kestirerek güven duygusu içinde Mescid-i Haram'a muhakkak gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bilmektedir. Ve bundan başka hemen gerçekleşecek bir fethi de takdir buyurmuştur. Bütün dinlerin üzerindeki yerini alsın diye Resulünü doğru yol rehberi ve hak dinle gönderen O'dur. Buna tanık olarak da Allah yeter. O, Allah'ın elçisi Muhammed'dir. Onunla beraber olanlar da kafirlere karşı sert, kendi aralarında merhametlidirler. Onları Allah'ın lütuf ve rızasına talip olarak hep rükuda ve secdede görürsün. Secdenin tesiriyle yüzlerine simaları oturmuştur. Tevrat'ta onlar için yapılan benzetme budur. İncil'deki misalleri ise bir ekindir. Çiftçileri sevindirmek üzere filiz verir, onu güçlendirir. Kalınlaşır ve kendi sapları üzerinde durur. Onlar müminler yüzünden kafirler öfkeden kahrolsunlar diye böyle olmuştur. Onlar arasından iman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlara Allah bir bağışlama ve büyük bir ödül vaat etmektedir. Hucurat Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah'a itaatsizlikten sakının. Şüphesiz Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir. Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinden daha fazla yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi ona bağırmayın. Sonra farkında olmadan amelleriniz boşa gider. Allah Resulünün yanında seslerini alçaltanlar var ya, işte onlar Allah'ın kalplerini takva hususunda sınadığı kimselerdir. Onlar için büyük bağışlanma ve büyük bir ödül vardır. Odaların dışından sana seslenenlerin çoğu kuşkusuz düşünemiyorlar. Sen yanlarına çıkıncaya kadar sabredip bekleselerdi, elbette kendileri için daha iyi olacaktı. Yine de Allah çok bağışlayıcı, çok esirgiyicidir. Ey iman edenler! Bilmeden birilerine zarar verip de sonra yaptığınıza pişman olmamanız için yoldan çıkmışın biri size bir haber getirdiğinde doğruluğunu araştırın. Bilin ki Allah'ın elçisi aranızdadır. Birçok durumda o sizin dediklerinizi yapsaydı işiniz kötüye giderdi. Fakat Allah size imanı sevdirdi ve onu gönlünüze sindirdi. İnkarcılığı, yoldan çıkmayı ve emre aykırı davranmayı da size çirkin gösterdi. Allah tarafından bahşedilmiş bir lütuf, bir nimet olarak doğru yolu bulmuş olanlar işte onlardır. Bu vasıflara sahip olan sizlersiniz. Allah her şeyi bilmekte, yerli yerince yapmaktadır. Eğer müminlerden iki grup birbirleriyle kavgaya tutuşursa hemen aralarını düzeltin. İkisinden biri diğerinin hakkına tecavüz etmiş olursa, Allah'ın emrine geri dönünceye kadar haksızlığa sapanlara karşı savaşın. Dönerlerse aralarındaki anlaşmazlığı adaletle çözüme bağlayın ve herkese hakkını verin. Allah hakkı yerine getirenleri sever. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse iki kardeşinizin arasını düzeltin. Allah'a itaatsizlikten sakının ki rahmetine mazhar olasınız. Ey iman edenler! Bir topluluk diğer bir toplulukla alay etmesin.
Zira onlar kendilerinden daha iyi olabilirler. Kadınlar da başka kadınlarla alay etmesinler. Çünkü alay edilenler, edenlerden daha iyi olabilirler. Biriniz diğerinizi aşağılamayın, birbirinize kötü ad takmayın. İman ettikten sonra fasıklıkla anılmak ne kötüdür. Günahlarına tevbe etmeyenler yok mu? İşte zalimler onlardır. Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının. Çünkü bazı zanlar günahtır. Gizlilikleri araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Tabii ki bundan tiksinirsiniz. Allah'a itaatsizlikten de sakının. Allah tevbeleri çokça kabul etmektedir. Rahmeti sonsuzdur. Ey insanlar! Şüphesiz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Tanışasınız diye sizi kavim ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, ona itaatsizlikten en fazla sakınanınızdır. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir, her şeyden haberdardır. Bedeviler iman ettik dediler. Şunu söyle, henüz iman gönüllerinize yerleşmediğine göre sadece boyun eğdiniz. Bununla beraber Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz yaptığınız hiçbir şeyi boşa çıkarmaz. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgiyicidir. Müminler ancak Allah'a ve Resulüne iman eden, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda malları ve canlarıyla cihad eden kimselerdir. İçleri dışları bir olanlar işte bunlardır. De ki, Allah göklerde ve yerde olanları bildiği halde Allah'a dininizi öğretmeye mi kalkışıyorsunuz? Allah her şeyi bilmektedir. Boyun eğmelerini sana bir iyilik yapmış gibi gösteriyorlar. Onlara şöyle de, boyun eğmenizi bana yapılmış bir iyilik saymayın. Eğer samimiyseniz bilmelisiniz ki, sizi imana yöneltmekle asıl Allah size lütufta bulunmaktadır. Allah göklerin ve yerin gizlisini bilir. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. Kaf Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kaf. Şanı yüce Kur'an'a yemin olsun. Kafirler içlerinden bir uyarıcının gelmesine şaştılar da, bu tuhaf bir şey, öldükten ve toprak olduktan sonra mı dirileceğiz? Bu olmayacak bir dönüş dediler. Yerin onlardan neyi eksilttiğini, çürüttüğünü bilmekteyiz. Bizde her şeyi saklayan bir kayıt vardır. Ayrıca bunlar gerçeği kendilerine geldiğinde hemen yalanladılar. Tam bir tutarsızlık içindeler. Üstlerindeki göğe bakmıyorlar mı? Hiçbir kusuru olmaksızın onu nasıl kurduk, nasıl süsledik? Yeryüzünü de düzledik, üzerine sarsılmaz dağlar yerleştirdik. Orada her türden güzel bitkiler yetiştirdik. Bize yönelen her kula aydınlatıcı ve hatırlatıcı olsun diye. Gökten bereketli yağmurlar indirdik. Onunla nice bahçeler ve hasat edilen tahıllar yetiştirdik. Bir de salkım salkım meyvesiyle göğe uzanan hurma ağaçları. Hepsi kullara rızık olsun diye. O yağmurla ölü toprağa can verdik. İşte insanların mezardan çıkışları da böyle olacak. Bunlardan önce Nuh kavmi, Res ve Semud halkı, Ad, Firavun ve Lut'un kardeşleri, Eykeliler ve Tübba kavmi de yalanlamışlar, hepsi peygamberleri yalancılıkla suçlamıştı. Sonunda onları uyardığım şey başlarına geldi. Düşünseler ya, ilk yaratışta acze düştük mü? Buna rağmen onlar yeni bir yaratma konusunda şüphe içindeler. İnsanı biz yarattık ve elbette içinden geçenleri biliriz. Sağında solunda oturmuş iki alıcı yaptıklarını alıp kaydederken biz ona şah damarından daha yakınız. O hiçbir söz söylemez ki yanında çok dikkatli bir gözetleyici olmasın. Bu durumdayken ölüm sarhoşluğu kaçınılmaz bir gerçek olarak çöküverir. Ona şöyle denir, işte bu senin kendisinden kaçıp durduğun şeydir.
Derken sura üfürülür. İşte bu ceza uyarısı yapılmış olan gündür. Her şahıs yanında bir sürüp götüren görevli bir de tanıkla gelir. Ona şöyle seslenilir. Sen bu konuda tam bir gaflet içindeydin. Artık gözünden perdeni kaldırdık. Şimdi gözün keskindir. Arkadaşı melek, işte hep beraber olduğum şahıs burada der. Ve şu emir gelir. Atın cehenneme her inatçı kafiri, iyiliği engelleyen, hak tanımayan, insanları şüpheye düşüren, Allah'ın yanına başka bir ilah daha koyan kimseyi, atın onu dayanılmaz azaba. Yandaşı şeytan, Rabbim onu ben azdırmadım, o kendisi apaçık bir sapkınlık içindeydi der. Allah şöyle buyurur, huzurumda tartışmayın, sizi daha önce uyarmıştım. Bende söz değişmez ve ben asla kullara zulmetmem. O gün cehenneme doldun mu diyeceğiz. Cevap verecek, daha yok mu? Allah'a itaatsizlikten sakınanlar için de cennet iyice yakınlarına getirilecek. Ve kendilerine şöyle denecektir. İşte sizlere daima Allah'a yönelen, onu aklından çıkarmayan, görmediği halde Rahman'dan çekinip korkan ve samimi bir kalple gelen kimseye vaat edilen cennet. Oraya esenlikle girin. Bu sonsuza kadar sürecek gündür. Orada istedikleri her şey onlarındır. Üstelik katımızda fazlası da vardır. Kendilerinden önce onlardan daha güçlü olup, yeryüzünde şehirler kurarak, aralarında gidip gelen nice toplulukları yok ettik. Kurtuluş var mı? Aklı olan veya şuurlu olarak söze kulak veren kimse için bunda büyük ibret vardır. Gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları 6 günde yarattık da en küçük bir yorgunluk çekmedik. Resulüm, sen onların söylediklerini sabırla karşıla. Güneş doğmadan ve batmadan önce Rabbini övgü ve tesbihle an. Gecenin bir kısmında ve secdelerin ardından da onu yücelterek an. Seslenenin yakın bir yerden seslendiği gün için dinlemede ol. O dirilten sesi gerçekten işittikleri gün, işte o ebedi hayata çıkış günüdür. Biz, ancak biz hayat verir ve öldürürüz. Dönüş de elbet bizedir. Yer küre kendilerinden ayrılıp paramparça olduğu gün, göz açıp kapayıncaya kadar o seslenene yöneleceklerdir. Bu bizim için çok kolay bir toplamadır. Onların ne dediklerini biz daha iyi biliyoruz. Sen onları zorlamakla görevli değilsin. Uyarımızı ciddiye alanlara Kur'an'ı durmadan oku. Zariyat Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Savurdukça savuranlara, yükü taşıyanlara, kolaylıkla akıp gidenlere, işleri taksim edenlere andolsun ki, size vaat edilen şey kesinlikle doğrudur ve son yargılama mutlaka gerçekleşecektir. Alanları ayrılmış yıldız kümeleriyle dolu göğe andolsun ki, siz çelişkili sözler söylemektesiniz. Çarpık düşünceli olanlar doğru yoldan başkasına yönelirler. Kahrolası yalancılar! O gaflet içinde yüzen kendini bilmezler, hani son yargılama günü ne zaman diye sorarlar. O gün onlar ateşle sınanacaklar. Tadın bakalım cezanızı. Çabucak gelmesini isteyip durduğunuz işte bu. Allah'a saygısızlıktan sakınanlarsa, Rablerinin kendilerine verdiklerini alarak cennetlerde ve pınar başlarında olacaklar. Çünkü onlar daha önce güzel davranışlar içindeydiler. Onlar gecenin az bir kısmında uyurlardı. Seher vakitlerinde Rablerinden bağışlanmalarını dilerlerdi. Yardım isteyenlere ve yoksullara mallarından belli bir pay ayırırlardı. Sağlam düşünce ve inanç sahipleri için yeryüzünde açık kanıtlar vardır. Hatta kendinizde de hiç görmüyor musunuz? Rızkınız ve size vaat edilenler göktedir. Göğün ve yerin Rabbine andolsun ki bu tıpkı sizin konuşmanız kadar gerçek. İbrahim'in değerli konuklarıyla ilgili kıssa sana ulaştı mı?
Onun yanına girdiklerinde selam demiş.

İşler, o da selam demiş, içinden hiç de tanıdık kimseler değil diye geçirmişti. Belli etmeden hemen ailesinin yanına gitti ve kızartılmış besili bir buzağı getirdi. Onu önlerine koydu ve buyurmaz mısınız dedi. Durumlarından dolayı biraz kaygılandı. Korkma dediler ve ona derin bilgi sahibi olacak bir oğul müjdesi verdiler. Karısı heyecanla bağırarak alnına vurdu. Benim gibi yaşlı ve kısır bir kadın ha dedi. Rabbin böyle buyurdu dediler. Kuşkusuz hikmeti sonsuz, ilmi sınırsız olan yalnız O'dur. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 12 Ağustos 2026 Çarşamba. Hicri takvime göre 29 Safer 1448. Rumi takvime göre 30 Temmuz 1442. Tarihte bugün Cenevre Sözleşmesi imzalandı. 1949. Arka sayfa. Günün konusu. Nahil Suresi'nden mesajlar. Nahil Suresi hicretten kısa bir süre önce nazil olup adını 68. ayette geçen Nahil yani bal arısı kelimesinden alır. Surede kainatta Allah'ın varlığını ve birliğini gösteren deliller, vahiy, öldükten sonra dirilme gibi konular yer almaktadır. Mekke müşrikleri ve civar kabilelerle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arasındaki gerginliğin had safhaya ulaştığı bir dönemde nazil olan sure, bir taraftan müşrikleri uyarırken, diğer taraftan Müslümanlara sabır ve metanet tavsiye etmekte, hak dini samimiyetle benimseyenlerin gelecekte zafer kazanacaklarını dolaylı ifadelerle dile getirmektedir. Allah Celle Celaluhu'nun tek oluşunun ispatı olan tabiatın mükemmel kuruluş ve işleyişinden örnekler verilmektedir. Bunlar arasında evcil hayvanlar, su ve bu sayede yetişen besinler, yer küresinin uzay içindeki konumu, denizler ve dağlar zikredilmektedir. Ahiret hayatına inanmayanların kalplerinin inkar ve kibirle dolu olduğu, peygambere hak olarak vahyedilen Kur'an'ı, eskilerin masalları diye nitelendiren geçmiş kavimlerin helak edildiği bildirilmektedir. Bir hadis. Kevser, iki kıyısı altından, yatağı ince ve yakuttan olan cennette bir nehirdir. Toprağı miskten hoş, suyu baldan tatlı ve kardan beyazdır. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

0: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.
1: El-Mübdi. Mahlukatı maddesiz ve örneksiz olarak ilk baştan yaratan. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun sevgili dinleyici. Varlığın başlangıcı kendisine bağlı olan Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Bir işe başlamak, bir işi diğerinden önce yapmak, yaratmak anlamındaki ibda mastarından türemiş olan Mübdi esması, benzeri ve örneği olmaksızın sıfırdan yaratan anlamına gelir. Allah'ın mübdi oluşu, varlıkların ve olayların başlangıç ve bitimine sebep olan her şeyi yaratmasıyla, varlıkları hiçbir benzeri olmadan kendi ilmiyle ilk kez yaratması ve yaratımı sürekli devam ettirmesiyle tecelli eder. Muid esmasıyla anlam ilişkisi bulunan bu esmanın en büyük inceliği, Rabbin hiç yoktan var ettiğini bize anlatmasıdır. Gerçekten yoktan var edilmek nasıl bir şeydir? Allah'ın yaratması nasıldır? Gel bunun üzerine biraz düşünelim. Hayatın sebep-sonuç ilişkisi içerisinde ilerlemesi bizi güvende hissettirir. Allah'ın insana en büyük lütuflarından biridir aslında, bütün olayların bir sebebinin olması. Düşün ki sevgili dinleyici, bir evladın dünyaya gelmesi ne kadar uzun ve bize göre zahmetli bir süreç. Bir bebeğin kan pıhtısıyken ağzının burnunun şekillendiği, kan damarlarının oluşup yumrudan kollarının bacaklarının olduğu bir varlığa dönüşmesi nasıldır? Böyle bir dönüşüm gözlerimizin önünde gerçekleşse dayanabilir miyiz izlemeye? Aklımızı yitirecek gibi oluruz belki. Ama Rabbimiz hem bu mucizeyi kat kat örtüler altına gizliyor, hem de bir annenin vücudunda gerçekleştiriyor ki mucizeyi an be an hissedelim, Rabbin muhteşemliğini idrak edelim diye. Dilese Rabbimiz kucağımızda evladı bir ol emriyle yaratıvermez miydi? Yaratırdı elbet. Belki aklımızı yitirecek gibi olurduk ama ona da alışırdık zamanla. İnsan neye alışmaz ki? Dünya var olduğundan beri insanlar bu şekilde dünyaya geliyor ve biz alışıyoruz. Artık bizim için bir canın içinde başka bir canın yaratılması ne kadar normal değil mi? Bir canın, iki canın birleşmesinden dünyaya gelmesi ne kadar normal? Allah bir evladının canını bir anne ve babanın canına bağışlamış. Bir sebep yaratmış önce, sonra bir sonuç. Biz bu sebep-sonuç ilişkilerine alıştığımız için yadırgamıyoruz. Sıra dışı bir hal gördüğümüzde o yüzden fazlasıyla sarsılıyoruz. Bir doktor ortada hiçbir sebep yokken anne baba olmak isteyip de olamayan kimselere "Hiçbir sorun yok ama çocuğunuz olmuyor." dediğinde şaşırıyoruz. Neden? Bir nedeni olmalı. Bir sebebe bağlamaya çalışıyoruz ama şunu düşünemiyoruz. Allah olmasını dilediği için bugüne kadar hep oldu. Olmamasını dilediğinde de olmadı, olmayabilir. Bizi bu haller düşünce yolculuğuna çıkarıyor işte. Rabbimiz yolculuğumuzun sonunu hayretsin. İnsan üretken bir varlık. Hayatını bir şeyler üreterek geçiriyor. Dahası bu insan için varlığını tamamlayıcı bir eylem. Bir şeyler üreterek, ortaya koyarak varlığını gösteriyor, takdir alıyor, değerli oluyor. Bir işe yaramış olmak hissi insana hayatta kalmayı kolaylaştırıyor. Fakat insanla Rabbini ayıran bir nokta var işte burada. Allah yaratıyor, insan yaratamıyor. Yaratmanın kökeninde hiçbir ham madde olmadan yoktan var etmek var. İnsan elinde olan malzemeleri birleştirerek yeni bir şey ortaya koyuyor ve bu bile onun ne kadar güçlü hissetmesine sebep oluyor. Allah da yaratarak bilinmeyi diliyor. Kulların bu yaratışın farkına varmasını bekliyor. Şimdi bir anlığına dünyaya kattıklarımızı düşünsek ve sonra Rabbin alemi bize katışını düşünsek. Ne kadar muazzam bir ayrışma ne muhteşem bir bütünlük var. İnsanı topraktan yaratıyor. Renginden başka hiçbir şeyi toprağa andırmayan bir varlık çıkıyor ortaya.

0: Sadece şekil değiştirecektik ve değiştirdik. Ruh idik, cisme büründük. Yeniden ruh olacağız ve yeniden başka cisimlere bürüneceğiz. Ama yok olmayacağız. Bu sonsuzluk hissi biz yaratılırken yüklendi ruhumuza. Rabbimiz sonsuzluğunu hayırla yaşayanlardan olmayı nasip etsin. O halde bize düşen ne bu esmadan, bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Bir şey üretmek için onlarca şarta, ham maddeye, sıhhate ve aklı selime ihtiyacı olan benim. Rabbin bütün bunlara en başından beri sahip olduğunu, hiçbir sebebin onu etkilemediğini ve yaratmayı her seferinde yeniden ve yoktan gerçekleştirdiğini fark etmem gerek. Ben ne kadar acizsem, Rabbim de o kadar güçlü, o kadar ilim sahibi, o kadar kudretli. Yarattığı her şeyle varlığı sona erene kadar ilgileneceğini bildiği halde ona zor gelmiyor. Benden önce şu dünyadan gelip geçmiş milyarlarca, trilyonlarca insanın ruhu hala baki. Hepsi Rabbin hükmü altında hala. Ona rağmen yaratmaya devam edebiliyor. Dünyanın bir yerlerinde benim hiçbir zaman haberimin olmayacağı güzellikleri yaratmaktan caymıyor, yorulmuyor, zorlanmıyor. Şu halde benim bu ilim karşısında başımı secdeye götürmem haktır. Her tercihimde benim için hayatı yeniden yaratan, tercihlerimin sonuçlarını da yoktan var eden, benim için hayatı şekillendiren Rabbimin huzurunda boynum kıldan incedir. Ben ancak hükmüne razı olurum, topraktan, hisseden bir varlığa dönüşen kalbimi Rabbime teslim ederim. Dilerim ki Rabbim idrak edemediğim vakit boyun eğdiğim ilmiyle beni ikramlar, kendine hakkıyla teslim olan kullarından eyler. Benim ilmimi aşan her türlü yaratmayı kolaylıkla tecelli ettiren ya Mübdi, benim için yarattığın şu alemin hayrını görmeyi diliyorum senden. Her şeyin başlangıcı senin elindedir ve her şeyin dönüşü yine sanadır. Benim sana dönüşümü hayret. Amin.
1: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuruyla tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle.

Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayr eyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle. Bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

Açtın yine deli gönül, sular gibi çallar mısın? Baktın yine kalbi aşım, yollarımı bağlar mısın? Nidem elim vermez yare, bulunmaz derdime çare. Oldum ilimden avare, beni bunlar eyler misin? Yavı kıldım ben yoldaş, konulmaz bağrımın başı. Üzerimin kanlı yaşı, ırmağı olup çağlar mısın? Ben toprak oldum yoluna, sen aşırı gözetirsin. Şu karşıma göğüs yaran taş bağırlı dağlar mısın? Karlı dağların başında salkım salkım olan bulut, saçın çözüp benim için yaşın yaşın ağlar mısın? Esrede Yunus'un canı, yoldayım illerim kanı. Yunus düşte gördü seni, sayrı mısın?

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
8: karşılıksız sevenler,
9: kadir kıymet bilenler,
10: üzerine güneş değmeyenler,
11: hesap etmeden verebilenler,
12: ben değil, biz diyebilenler,
13: herkese merhamet edebilenler,
14: yolu yönü haktan yana olanlar,
15: aralarında selamı yayanlar,
16: doğrudan yana olanlar,
17: mazluma kol kanat olanlar,
18: yol açan,
19: yol olan,
20: yolda olanlara.
21: Efendim, yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle.

Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına toprağına hayırlı sabahlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç, sunan Çağatay Yedik. Efendim hayırlı bereketli sabahlar diliyoruz. Hayırlı bereketli bir gün diliyoruz. 12 Ağustos çarşamba sabahında sizlerle birlikteyiz. Yüce Mevlamızın rahmeti, mağfireti, esirgemesi, selamı tüm İslam aleminin üzerine olsun. Siz değerli dinleyicilerimizin üzerine olsun. Rabbim günümüzü, vaktimizi bereketli, huzurlu, sağlıklı eylesin efendim. Bol dualı eylesin. Sizler de dualarınızda bizlere de yer açınız efendim. Dualarınızda olmak duasıyla sabahın bu güzel nurlu vaktinde sizin mesajlarınızı, selamlarınızı bekliyoruz ki programımız daha da bereketli hale gelsin. 0533-013-8090 WhatsApp mesaj numaramız. Reyhan Sevinç yapımcılığında bendeniz Çağatay Yetik sunumuyla Diyanet Radyomuzda sabahlar başlıyor efendim. Hoş geldiniz.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. Gündem.
1: Efendim, gündem bölümüne geçiyoruz. Gazete haber başlıklarımıza bakacağız. Kaybeden yok, 86 milyon kazanacak diyor haber başlığında. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 467 oyla kabul edilen terörsüz Türkiye yasasına siyasetten büyük destek var. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kaybeden olmayacak, kazanan Türkiye Cumhuriyeti ve 86 milyon vatandaşımız olacak dedi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuşsa, Gazi Meclisimizde ortaya konulan bu yüksek irade, gelecek yüzyılların Türkiye'sini inşa edecek tarihi bir başlangıcın temelini oluşturacak dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terör bitecek, kardeşlik kazanacak, Türkiye güçlenecek, Türkiye yüzyılı yükselecek dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye yüzyılını inşa ederken milli birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirecek dedi. Parti sözcüsü Ömer Çelik ise emperyalist projeler engellenecek dedi. Terörsüz Türkiye zirvesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki terörsüz Türkiye oylamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la külliyede bir araya geldi ve görüşme gerçekleştirdi deniliyor efendim. Öte yandan çetelerle sınır ötesi mücadele denilmiş, 2026 sonuna kadar bütün çeteleri bitirmek isteyen Türkiye mücadeleyi uluslararası alanda da yürütüyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da mevkidaşıyla bir araya geldi. Türkiye'nin aradığı 89 kişiyi iade eden Sofya yönetimiyle 19 kişinin daha iadesi görüşüldü. Bakan Çiftçi, yeni nesil suç örgütleri artık geldiğimiz noktada yeni nesil terör örgütlerine dönüşmüş durumda dedi. Öte yandan 2.3 milyon ev ve iş yeri dönüştü. 2012'den itibaren dönüşümü tamamlanan konut ve iş yeri sayısı 2 milyon 369 bine ulaştı. 368 bin bağımsız bölümde hali hazırda inşaat devam ederken, kentsel dönüşüm kapsamına alınan bağımsız birim sayısının yaklaşık %47'si İstanbul'da bulunuyor denilmiş efendim. Öte yandan Suriye'deki Türk fakülteleri kapatılıyor mu? Gaziantep Üniversitesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne bağlı olarak Suriye'nin kuzeyinde faaliyet gösteren fakülte ve yüksekokullar kapatılma kararıyla karşı karşıya denilmiş. Suriye Yükseköğretim Bakanlığı'nın tebliğine göre bu okulların öğrencileri yatay geçişle ülkedeki diğer üniversitelere nakledilecek. Karar eleştirilirken bu fakültelerin yönetimlerinin Suriye'ye devri veya ortak yönetim oluşturulması gibi alternatif çözümler bulunabileceği de belirtiliyor denilmiş. Suikast paranoyası deniliyor efendim bir diğer haber başlıkta. ABD birkaç kez suikast girişimine maruz kalan Trump, İsrail'in hayali suikast ihbarlarıyla da iyice suikast endişesi yaşamaya başladı. Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesinden ayrılırken yemek kamyonu içinde uçak değiştirdiği ortaya çıktı. Özellikle ABD Başkanı New Jersey'de hava savunma füzeleri eşliğinde golf oynadı deniliyor efendim. Demokratlar Filistinli oldu. Trump, İsrail lobisinin Washington'da son 10-15 yıl içerisinde büyük güç kaybettiğini söyledi. Demokrat Parti içindeki dönüşüme işaret eden Trump, demokratların senatodaki liderlerinden atıfta bulunup özellikle Schumacher neredeyse bir Filistinli haline geldi dedi. Gençlerden insani diplomasi dersi. Dünyanın farklı ülkelerinden gençler krizler çağında insani diplomasi temasıyla bir araya geldi. Demokrasi ve Özgürlük Adası'nda 5 gün sürecek forumun açılışına katılan Bilal Erdoğan, 350 bin öğrencinin ülkelerine döndüklerinde Türkiye'nin gönüllü elçileri olacağını söyledi deniliyor. Abbas Gazze için geldi ve vize sistemini felç edip toplu randevu aldılar deniliyor bir diğer alt haber başlıkta. Diğer bir gazeteye bakacağız efendim. Kepenkler artık huzurla açılıyor. Başkan Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli'nin cesur adımlarıyla başlayan terörsüz Türkiye sürecinde tarihi eşik aşıldı. 50 yıllık karanlık dönem sona erdi. Barışa, berekete ve huzura uyanan Güneydoğu halkı yeni süreci coşkuyla karşıladı. Milli Dayanışma kanun teklifinin kabul edilmesiyle birlikte Güneydoğu'da yeni bir dönemin kapıları da açılmış oldu. Kalkınmanın önündeki en büyük engelin kalkmasıyla bölgede yarım asır sonra barış iklimi hakim oldu. Özellikle çiftçi, esnaf, emekli ve iş insanları, bölgenin kaderi değişiyor, iş yerlerinin kepenkleri artık huzurla açılıyor dedi. Öte yandan enkaz altında can kurtarma yarışı deniliyor efendim. Kolombiya'da meydana gelen depremin bilançosu büyüyor. Binlerce yerleşim yerinin ağır hasar aldığı depremde 234 kişi hayatını kaybetti. 1310 kişinin yaralandığı afette enkaz altında çok sayıda insan olduğu tahmin ediliyor denilmiş. Yazıcıoğlu suikastinde FETÖ izleri netleşiyor. Adil Öksüz kazadan iki gün önce Amerika'ya uçtu diyor efendim alt haber başlıkta. Bir diğer haber başlığına bakacağız. Bir diğer gazetede özellikle manşete bakacağız efendim. Şimdi gözler sahada. Terörsüz Türkiye sürecinin yasal altyapısını sağlayan kanun teklifinin mecliste kabul edilmesiyle birlikte gözler sahada verilecek çok yönlü, zorlu, sabır isteyen hassas sınava çevrildi deniliyor efendim. Öte yandan Abbas'la Filistin'i görüşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş'la görüştü. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti. Öte yandan Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti icabetiyle Türkiye'ye geldi. Erdoğan ve Abbas bugün Beştepe'de yapacakları görüşmede Filistin'deki son durumu ele alacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran görüşmelerde Filistin'deki son gelişmeler, ikili ilişkilerimiz ve bölgesel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır bilgisini paylaştı deniliyor efendim. Provokasyonlara geçit vermeyelim denilmiş. Diğer alt haber başlıkta özellikle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın terörsüz Türkiye sürecine dikkat çekerek provokasyonlara ve dezenformasyona asla geçit verilmemeli dedi. Milletçe bütün kesimler olarak çok uyanık olmalıyız dedi deniliyor efendim haber özetinde. Özetler ve başlıklar bu şekilde efendim yazılı basında birinci sayfalara yansıyor. Birazdan detaylara bakacağız tabii ki ama öncesinde güzel bir eserimizi sizlerle buluşturacağız. Mesajlarınızı bekliyoruz. Hayırlı sabahlar mesajlarınızı ve selamlarınızı bekliyoruz efendim. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim hemen mesajlarınıza bakacağız. Hayırlı sabahlar diliyoruz. Çağatay Bey hayırlı sabahlar efendim. Teşekkür ediyoruz. Başarım ancak Allah'ın yardımıyladır diyerek yeniden yeni bir güne başlayalım inşallah. Her gün bize Yüce Allah'ın bir ikramı. Kesinlikle öyle efendim. Gaziantep'ten selamlar Sibel Gök. Aleyküm selam Gaziantep'e bizden de selamı olsun efendim. Selamun aleyküm, hayırlı sabahlar, aleyküm selam. Güne tevhid ve salatü selam içerikli ezgilerle başlamak ne güzel. Teşekkür ediyoruz efendim, Allah razı olsun. Bizlere huzuru veren Allah'a şükredip bu huzuru da emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bütün ümmet coğrafyası bu huzuru yaşasın. Amin. Hasan Basri Aslan Samsun'dan teşekkür ediyoruz efendim. Düzce'den hayırlı sabahlar. Ne güzel hizmetler ediyorsunuz Rabbim. Bu güzellikleri daim kılsın. Amin efendim. Allah razı olsun. Cümlemizle birlikte tabii ki. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız efendim. Güzel bir eserimiz var sırada. Sizlere armağanımız olsun. Ardından devam edelim.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim gündem bölümünde gazete haber detaylarımıza bakacağız. Milletimizin değerlerinden ödün verilmedi diyor efendim haber başlığında. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 467 evet oyu ile kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanuna dair siyasiler mesaj yayımladı. Terörsüz Türkiye süreci yasasının hayırlı olmasını dileyen siyasiler yasanın af olmadığını vurguladı deniliyor efendim. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz verilen 468 evet oyu siyasi mutabakat ve toplumsal sahiplenme adına son derece önemli ve değerlidir değerlendirmelerinde bulundu. Cumhurbaşkanımızın sürecin çeşitli aşamalarında verdiği talimatlarla bir devlet politikasına dönüşen terörsüz Türkiye hedefi kurumlarımızın fedakar çalışmaları ve ortak akılla olgunlaştırılmıştır. Devletimizin niteliklerinden ve milletimizin değerlerinden asla ödün verilmemiştir dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve sürecin devlet aklı ve milletin irfanıyla titizlikle yönetildiğine dikkat çekti. Bu tarihi adımın terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefinin kalıcı katkılar sunmasına temenni eden Yılmaz, bu hassas süreçte provokasyon ve dezenformasyonla süreci sabote etmeye çalışacak odaklara karşı hepimizin çok uyanık olması gerekmektedir dedi. Sürecin başarıyla tamamlanmasıyla kaybeden olmayacak, kazanan Türkiye Cumhuriyeti ve 86 milyon vatandaşımız olacaktır dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de yasa için bu düzenleme af, pazarlık veya taviz değil, terörün bütün unsur ve uzantılarıyla tasfiyesini esas alan güçlü bir devlet iradesidir değerlendirmelerinde bulundu. Aziz şehitlerimizin hatırası, kahraman gazilerimizin fedakarlığı kırmızı çizgimizdir. Atacağımız hiçbir adım bu mukaddes emaneti incitmeyecektir. Terör bitecek, kardeşlik kazanacak, Türkiye güçlenecek, Türkiye yüzyılı yükselecek dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de kanunla terörsüz Türkiye sürecini başarıya ulaştırmak için tarihi bir adım atıldığını kaydetti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu milletimizin sarsılmaz birliği ve ülkemizin huzuru yolunda atılmış tarihi bir adım ifadelerini kullandı deniliyor efendim. Haberin son cümlesinde ve Başkan Erdoğan Numan Kurtulmuş'u kabul etti. Meclis Başkanı kabulünde Erdoğan, Meclis Başkanı Kurtulmuş'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti ve kabule ilişkin bir fotoğraf paylaşımı oldu. Kabul basına kapalı gerçekleşti deniliyor efendim. Öte yandan daha güçlü yarınlara yürüyeceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş bu adımın milletin asırlara uzanan birlik ve kardeşlik ruhundan güç alan terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılmış tarihi bir adım olduğunu belirtti. Terörsüz Türkiye hedefinin aynı zamanda bir Türkiye modelinin inşası olduğunu ifade eden Kurtulmuş, inanıyoruz ki Gazi Meclisimizde ortaya konulan

bu yüksek irade, gelecek yüzyılların Türkiye'sini inşa edecek tarihi bir başlangıcın temelini oluşturacaktır. Türkiye, Allah'ın izniyle terörün her türlü izini geride bırakarak tarihe gömecek, birlik, kardeşlik ve dayanışma içinde daha güçlü yarınlara yürüyecektir dedi deniliyor. Öte yandan 81 il valisiyle süreç toplantısı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 81 il valisiyle bir araya gelecek. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre terörsüz Türkiye sürecine ilişkin koordinasyon toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Meclis Başkanı Kurtulmuş ile 81 ilin valisi katılacağı toplantıda terörsüz Türkiye sürecine ilişkin koordinasyon başlıkları ele alınacak. Toplantıda sürecin illerdeki takibi, toplumsal entegrasyon ve rehabilitasyonla kamu düzeninin etkin şekilde yürütülmesine ilişkin konular değerlendirilecek. Valiler ve güvenlik birimlerinin sahada karşılaşabileceği olası sorunlarla provokasyon ve dezenformasyon girişimlerine karşı alınabilecek tedbirler de gündeme alınacak deniliyor efendim haberin son cümlesinde. Eser arası vereceğiz, ardından mesajlarınızla devam edeceğiz.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim mesajlarınızla devam ediyoruz. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar. Aleyküm selam, hayırlı sabahlar efendim. Terörsüz Türkiye yolunda milli birlik ve kardeşliği sağlayan bu yüce devlet, millet elbette Gazze'ye, Filistin'e de işgal edilmiş topraklara da barış getirecektir. Az kaldı inşallah diyor dinleyicimiz. Gazze'ye selam, boykota devam. Yakup Bey teşekkür ediyoruz, hayırlı sabahlar diliyoruz. Selamünaleyküm Tokat'tan Mehtap, Allah sizden, bizden, ümmeti Muhammed'den razı olsun. Aleyküm selam, amin efendim. Ne güzel hayırlar ve hayırlı işler yapıyorsunuz. Daim olsun, Allah'a emanet olunuz. Sizler de efendim çok teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm ve aleyküm selam. Hayırlı sabahlarınız olsun. Sizleri severek keyifle dinliyoruz. Samsun teşekkür ediyoruz. Hayırlı sabahlar, güzel memleket Samsun'a selam olsun efendim. Yüreğinize, gönlünüze sağlık. Gebze'den yazıyor dinleyicimiz. Güzel programlar yapıyorsun Çağatay kardeşim. Maşallah, subhanallah, barek Allah. Çok teşekkür ediyoruz. Sizlerle birlikte efendim, Allah razı olsun. Ne mutlu bizlere. Dualarınızda olalım lütfen. Dualarınızda olmak duasıyla. Selamünaleyküm. Hayırlı sabahlar Kocaeli'den selam olsun. Aleyküm selam. Bizden de Kocaeli'ye selam olsun efendim. Travaç ailesi olarak şu an yolda sizleri dinliyoruz. Günümüzü güzelleştiriyorsunuz. Allah'a emanet olunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı sabahlar efendim. Neredeyiz? Isparta'dayız. Güller diyarındayız. Gül kokulu şehir. Isparta selam olsun. Hayırlı sabahlar. Sizlere de hayırlı sabahlar efendim. Başka hangi şehirlerdeyiz acaba şu dakikalarda efendim? Hangi şehirler bize kulak veriyor? 0533 013 80 90 WhatsApp numaramız. Yazarsanız öğrenir, selamlarımızı iletiriz.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim devam ediyoruz haber detaylarımızla. Mahmut Abbas Türkiye'de, Ankara'da Gazze zirvesi. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'yi resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye geldi. Filistin Devlet Başkanı Abbas, havalimanında Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Filistin'in Ankara Büyükelçisi Nasri Ebu Ceyş tarafından karşılandı. Bu kapsamda Gazze'deki son gelişmeler konuşulacak. Erdoğan ve Abbas arasında bu kapsamda İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırıları ve bölgede yaşanan insani kriz görüşmede masaya yatırılacak. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze'de saldırılarını sürdürmesi Filistin meselesinin en kritik başlıklarından biri olması düşünülüyor ve Türkiye'de İsrail'in saldırılarına tepki göstererek ateşkesin korunması ve Gazze'deki insani krizin sona erdirilmesi çağrısı yineleniyor. Erdoğan ve Abbas görüşmesinde Gazze'deki son durumun yanı sıra Filistin halkının maruz kaldığı insani şartlar, ateşkes süreci ve bölgede kalıcı barışın sağlanmasına yönelik diplomatik girişimler de ele alınacak. Abbas'ın Ankara ziyareti Türkiye ile Filistin arasındaki siyasi diyaloğun devamı açısından oldukça önem taşıyor. İki liderin Gazze'deki gelişmeler başta olmak üzere Filistin meselesine ilişkin atılabilecek diplomatik adımları değerlendirmesi bekleniyor. Görüşmede Türkiye-Filistin ilişkilerinin mevcut durumu ve iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik başlıklarda ele alınacak denilmiş efendim. Öte yandan Kur'an kursu öğrencileri Gazze için yürüdü. Hemen bakalım bu güzel haber başlığımızın detayına. Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yaz Kur'an kursları kapanış programında 940 öğrenci ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Gazze'ye destek yürüyüşü yaptı. İlçe müftülüğü tarafından bir yazın hatırası, bir ömrün rehberi, Kur'an ve sünnet temasıyla yaz Kur'an kursları kapanış programı düzenlendi. Bu kapsamda kurslara katılan öğrencilerle Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, din görevlileri ve bölge halkı ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Gazze'ye destek için yürüdü. Yürüyüşe katılan 940 öğrenci Gazze'ye destek dövizleri taşıyıp dualar etti ve destek mesajı verdi deniliyor efendim. Öte yandan Filistin konvoyu Irak'ta. Bosna Hersek'in Srebrenica kentinden Filistin halkıyla dayanışma amacıyla yola çıkan Filistin konvoyu Avrupa ve Türkiye güzergahının ardından Irak'a ulaştı. Fransa'dan yola çıkan aktivistlerin Srebrenica'da buluşmasıyla başlayacak.

başlayan konvoy Arnavutluk ve Yunanistan'ın ardından Türkiye'ye geçti. Organizasyonun daha önce açıkladığı güzergaha göre konvoyun Irak ve Ürdün üzerinden ilerleyerek 21 Ağustos tarihinde işgal altındaki Filistin'e ulaşması planlanıyor. Konvoyun temel amacı ise Gazze'de devam eden insani krizin yanı sıra Batı Şeria'da artan saldırı, işgal ve hak ihlallerini uluslararası kamuoyunun gündemine taşımak. Konvoy koordinatörleri hareketin yalnızca Gazze'ye değil, Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin maruz kaldığı ihlallere de dikkat çekmeyi amaçladığını belirtiyor. Organizasyonun açıklanan programında Irak'tan sonra Ürdün üzerinden işgal altındaki Filistin'e ulaşması hedefleniyor denilmiş. Yolları açık olsun, dualarımız oradaki kardeşlerimizle birlikte. Bir eser arası vereceğiz, ardından devam edeceğiz efendim.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim devam ediyoruz. Kaldığımız yerden hemen şöyle bir bakacağız. Dünyaya insani diplomasi dersi deniliyor efendim. Haber detayına hemen bir bakalım. Dünyanın farklı ülkelerinden gençler Demokrasi ve Özgürlük Adası'nda düzenlenen Bosporus Diplomasi Forumu'nda buluştu. Krizler çağrısında insani diplomasi temasıyla düzenlenen forumda küresel krizler gençlerin bakış açısından ele alınacak. Forumun açılışında konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, Türkiye'de yaklaşık 350 bin uluslararası öğrenci bulunduğunu belirterek, bu gençlerin ülkelerine döndüklerinde Türkiye'nin gönüllü elçileri olacaklarını söyledi deniliyor efendim. Haberin son cümlesinde. Öte yandan hemen şöyle mesajlarımıza da bir bakacağız. Nerelerdeyiz bakalım efendim. Hayırlı sabahlar diliyoruz, hayırlı sabahlar. Şehrivan'dan selamlar. Sıradaki eser babam Ahmet Hüsrev, kız kardeşlerim Emine Betül için istiyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm ve aleyküm selam. Afyon İsçehisar Dört Yoldan Lokman Çetinel Diyanet Radyo dinleyen herkese gelsin. Sıradaki eserlerimiz Boykota Devam, Gazze'ye Selam. Teşekkür ediyoruz. Selamlar efendim, aleyküm selam, hayırlı sabahlar herkese. Kaptanımız Tekin önderliğinde Kandırya'ya doğru yoldayız. Keyifle dinliyoruz sizleri, teşekkür ediyoruz. Herkesin gününü güzelleştirecek sebepler çıkması duasıyla diyelim. Sevgiler, çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı sabahlar olsun. Merhaba, Gaziantep'ten yazıyorum. Merhaba efendim. Sizlerle birlikte şu an yolculuktayız. Yolunuz açık olsun. Bir sonraki eser başta abim olmak üzere ablam ve anneme gönderiyorum. Diyanet çalışanlarını dinleyen herkese hayırlı sabahlar diliyoruz. Allah'a emanet olun. Sizler de efendim, teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm Çağatay Bey, aleykümselam. Serdar Köksal, şu an İstanbul Ankara yolundayız. Sizleri dinlemekten keyif alıyoruz. Ne mutlu bize. Yolunuz açık olsun. Rabbim tüm ümmeti Muhammed'in yar ve yardımcısı olsun. Hayırlı günlerimiz olsun. Amin efendim. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar. Aleykümselam. Her daim mutfak grubu olarak radyomuz daima açıktır. Denizli'den size selamlar. Aleykümselam. Sıradaki eser bütün dinleyenlere gelsin. Allah'a emanet olunuz. Sizler de efendim, mutfak grubumuz selam olsun sizlere. Selamünaleyküm Gaziantep'ten, hayırlı sabahlar diliyoruz. Aleykümselam. Bizler de Gaziantep'e selamlar gönderiyoruz. Taner Yüncüoğlu, efendim ezgisini istiyorum. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Denizli Çal Ortaköy'den selamünaleyküm ve aleyküm selam. Hayırlı bereketli sabahlarımız olsun. Amin. İlahilerinizi, sizleri huşuyla dinliyoruz. Allah razı olsun sizlerden. Amin efendim. Cümlemizden Mevlam razı olsun. Selamünaleyküm. Samsun Çarşamba'da Nisa Yılmaz. Şehir içi dolmuşçuluk yapıyorum. Aleyküm selam. Ve her gün olduğu gibi yine sizi keyifle dinliyorum. Rabbim işlerinize kolaylık versin. Hayırlı sabahlar diliyoruz. Sizlere de hayırlı bereketli işler diliyoruz. Güzel bereketli kazançlar diliyoruz efendim. Rabbim cümlemize her türlü musibetten, hastalıktan, gamdan, kederden muhafaza eylesin. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Amin. Çağatay abim selamünaleyküm ve aleyküm selam. Hayırlı sabahlar. Gaziantep'ten Ercan ben. Hayırlı sabahlar olsun cümlemize efendim. Sizin yayınlarınızı sabırsızlıkla bekliyoruz, severek dinliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ne mutlu bize. Gaziantep, çok teşekkür ediyoruz. Seviyoruz sizleri. Selamünaleyküm ve aleyküm selam. İstanbul'dan Abdülhamit Yel. Sıradaki eser memleketim Van'a ve eşimin memleketi Malatya'ya gönderiyorum. Hem İstanbul'a, hem Van'a, hem de Malatya'mıza, güzel memleketlerimize bolca selam olsun bizden de. Oradaki bütün dinleyicilerimize, bütün kıymetli vatandaşlarımıza sevgiler, selamlar gönderiyoruz efendim. Vaktin sonuna gelmişiz. Sizlerle birlikte olunca zaman su misali akıp geçiyor efendim. Bereketli oluyor sizlerle beraber, selamlarınızla beraber. Akşam saat 18'de buluşalım inşallah. Kalanına orada devam edelim efendim. Virgül koyalım şimdi programımıza. Akşam 18'de tekrar sizlerle birlikte güzel bir hasbihal edelim Allah'ın izniyle. O vakte kadar Yüce Mevlamıza emanet olunuz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Hayırlı, sağlıklı, bereketli ve tabii ki bol dualı bir gün olsun. Dualarınızda olmak duasıyla efendim. Hoşçakalınız.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Sen de katıl derim, katılım evim.
0: Reklam.
3: Selamun aleyküm.
4: Aleyküm selam.
5: Selamun aleyküm.
6: Aleyküm selam.
7: Selamun aleyküm.
8: Aleyküm selam.
9: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
10: hayırlı günler diyenler,
11: karşılıksız sevenler,
12: kadir kıymet bilenler,
13: üzerine güneş değmeyenler,
14: hesap etmeden verebilenler,
15: ben değil, biz diyebilenler,
16: herkese merhamet edebilenler,
17: yolu yönü haktan yana olanlar,
18: aralarında selamı yayanlar,
19: doğrudan yana olanlar,
20: mazluma kol kanat olanlar,
21: yol açan,
22: yol olan,
23: yolda olanlara.
24: Efendim, yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle, Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a, nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına, toprağına.
25: Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Sabahlar, hafta içi her gün saat 7.30'da Diyanet Radyo'da.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım. Esma-i Hüsna, hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da. Kamu Spotu.
1: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
0: Kamu Spotu.

0: Planet Takvimi.
1: Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 12 Ağustos 2026 Çarşamba. Hicri takvime göre 29 Safer 1448. Rumi takvime göre 30 Temmuz 1442. Tarihte bugün Cenevre Sözleşmesi imzalandı. 1949. Arka sayfa. Günün konusu. Nahil Suresi'nden mesajlar. Nahil Suresi Hicret'ten kısa bir süre önce nazil olup adını 68. ayette geçen Nahil yani bal arısı kelimesinden alır. Surede kainatta Allah'ın varlığını ve birliğini gösteren deliller, vahiy, öldükten sonra dirilme gibi konular yer almaktadır. Mekke müşrikleri ve civar kabilelerle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arasındaki gerginliğin had safhaya ulaştığı bir dönemde nazil olan sure, bir taraftan müşrikleri uyarırken, diğer taraftan Müslümanlara sabır ve metanet tavsiye etmekte, hak dini samimiyetle benimseyenlerin gelecekte zafer kazanacaklarını dolaylı ifadelerle dile getirmektedir. Allah Celle Celaluhu'nun tek oluşunun ispatı olan tabiatın mükemmel kuruluş ve işleyişinden örnekler verilmektedir. Bunlar arasında evcil hayvanlar, su ve bu sayede yetişen besinler, yer küresinin uzay içindeki konumu, denizler ve dağlar zikredilmektedir. Ahiret hayatına inanmayanların kalplerinin inkar ve kibirle dolu olduğu, peygambere hak olarak vahyedilen Kur'an'ı, eskilerin masalları diye nitelendiren geçmiş kavimlerin helak edildiği bildirilmektedir. Bir hadis. Kevser, iki kıyısı altından, yatağı ince ve yakuttan olan cennette bir nehirdir. Toprağı miskten hoş, suyu baldan tatlı ve kardan beyazdır. Hayırlı günler.
0: Diyanet Takvimi.

0: Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam.
0: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Araplar gelmiş. Muhammed'in ordusu burada. Bizi kuşatmışlar. Geri çekilin.
2: Kapıyı açın.
3: Kapıyı açın. Kapıyı açın.
4: Katafan henüz gelmedi. Bayber'dekiler kalelerinde yalnız. Ve sayılarının çokluğuna rağmen sizden korkuyorlar. Tamam mı? Beni affedin, ne olur canımı bağışlayın.
2: İşte beklediğimiz an geldi. Bugün savaş günü.
5: Beklediğimiz an falan değil. Biz Muhammed'e saldıracakken o bizi kuşattı. Üstelik daha Gatafan gelmiş değil.
2: Gatafan yakında gelecektir. Önemli olan savaşmak değil mi? Baksana ne kadar kalabalığız. Onlar bizim onda birimiz kadar. Niye endişeleniyorsun ki?
6: Resulullah ordusunu Gatafanlıların Hayber'e yardımını engelleyecek şekilde Hayber Yahudileri ile Gatafan kabilesi arasına yerleştirmişti. Gatafanlılar böyle bir konumdayken kuşatma olması halinde ailelerinin ve mallarının yurtlarında savunmasız kalacağı endişesine kapılarak harekete geçemediler.
7: Ey Allah'ın Resulü! İnsanlarla ne üstüne savaşayım?
6: Peygamberimiz şöyle buyurdu. Onlarla Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet edinceye kadar savaş. Bunu yaptıklarında kanlarını ve mallarını senden korumuş olurlar. Asıl hesapları ise Allah'a aittir. Acele etmeden gayet sakin bir şekilde onların yanına var. Önce onları İslam'a davet et. Şayet bu davetinle bir kişi Müslüman olsa, bu sana kızıl develer verilmesinden daha hayırlıdır.
0: 115. Bölüm.
6: Hayber Yahudilerinden Amir'in Yesar adında Habeşli zenci bir kölesi vardı. Bu köle Amir'in çobanlığını yapıyordu. Peygamberimizin Hayber'i kuşattığı sırada Hayberlilerin silaha sarıldıklarını gören Yesar neler olup bittiğini anlamaya çalışıyordu.
8: Savaş hazırlığı yaptığınızı görüyorum. Siz ne yapmak istiyorsunuz?
9: Şu peygamber olduğunu söyleyen kişiyle çarpışacağız.
8: Peygamber mi?
9: Evet, Araplardan biri. Allah'ın kendisiyle konuştuğu iddiasıyla ortaya çıktı. Peşine de bir sürü adam takıldı. Şimdi bizim topraklarımıza gözlerini diktiler. Onlarla savaşacağız.
8: Çocukluğumda Allah'ın peygamberler gönderdiğini anlatırdı dedem. Yahudilere köle olarak satıldığımda onlardan da duydum bu kelimeyi. İbrahim, Yakup, Yusuf, Zekeriya. Hahamlar kutsal metinlerinde bu elçilerden bahsederlerdi. Ve ismi anılmayan son bir peygamber olduğunu söylerlerdi. Ya bu adam o son peygamberse? Yahudilerin kabul etmemesine şaşmamalı. Kendi kanlarından olmayanları insandan saymazlar. Bahsettikleri kişiyle tanışmalıyım. Belki de gerçekten bir peygamberdir. Öyleyse onun elini ayağını öper, beni de yanına alması için yalvarırım.
6: Yesar aklına koymuştu. Bir şekilde bu zatı görecekti. Ertesi gün sabah koyun sürüsünü doğruca Allah Resulü'nün bulunduğu tarafa doğru sevk etti.
8: Şu tepenin ardında olduklarını düşünüyorum. Umarım onu görebilirim. Hadi şu tarafa yürüyün bakalım. Hah, işte karargah göründü. Yürü bakalım Yesar. Kiminle karşılaşacaksın? Bir peygamberle mi yoksa bir yalancıyla mı?
6: Yesar nihayet İslam ordusunun karargahına varmıştı. Ashab-ı kiram kim olduğunu öğrenmeden onun peygamberimizin yanına gitmesine izin vermediler.
10: Kimsin sen?
8: İsmim Yesar. Hayber'den Amir'in kölesiyim. Onun hayvanlarını güderim.
10: Öyle mi?
8: Evet, hayvanlarım da şu karşıki otlakta yayılıyorlar. Bakabilirsiniz.
10: Üstünü arayın. Yanında kendini koruyabileceğin bir hançer bile yok. Kuşatmayla ilgili hiçbir şey gelmedi mi kulağına?
8: Evet, Yahudi kalelerini tek tek kuşattığınızı duydum.
10: Peki niçin geldin buraya?
8: Sahibim aranızda peygamber olduğunu söyleyen biri olduğunu söyledi. Onunla tanışmak istedim. gerçekten bir peygamberse ona tabi olmak istiyorum.
10: Geçebilirsin. Resulullah müsait olunca seni görüştürürler.
8: Peki, sağ ol. Peygamber dedikleri şu zat olmalı. Ne kadar da güzel bir yüzü var. Sükunet ve huzur dolu.
11: Resulullah seni bekliyor. Gelebilirsin.
8: Çok heyecanlandım. Kalbim güm güm atıyor. Hayır, bu sıradan bir insan değil. Yüzü bir yalancı yüzü hiç değil. Ama yine de ne anlattığını bilmeliyim. Ey Muhammed, senin bir peygamber olduğunu söylüyorlar. Neler söylüyor ve nelere davet ediyorsun, bana anlatır mısın?
6: Peygamberimiz İslam'a, Allah'tan başka ilah olmadığına,

0: Seni gönderen Allah'tan başka ilah yoktur.
1: Bu kölenin İslamiyet'i kabul edişi tüm Müslümanları çok sevindirmişti. Yesar soru sormaya devam ediyordu.
0: Ya Resulallah, ben şu davarların sahibi amirin işçisiyim. Bu davarlar benim yanımda bir emanettir. Şimdi bunları ne yapayım? Sahiplerine ulaştıramazsam içim rahat etmeyecek.
1: Peygamberimiz onları karargâhtan dışarı çıkar. Onlara bağırıp kov ve gitmeleri için ufak taşlar at. Muhakkak ki Yüce Allah sana emanetini eda ettirecek, onlar sahiplerinin yanına döneceklerdir buyurdu.
0: Nasıl emredersin? Hadi bakalım sahibinizin yanına. Hadi.

0: Ya Resulallah, dediğiniz gibi sürüyü kaleye doğru sürdüm. Nihayet surlardan içeri girdiler. Artık üzerimde bana ait olmayan hiçbir şey yok. Müsaade ederseniz sizinle birlikte savaşayım.
1: O gün Yesar Hayber Kalesi'ne sancağı diken Hazreti Ali'nin peşinden kalenin içine daldı. Daha bir vakit bile namaz kılamadan, bir tek secde bile yapamadan Yahudilerin attıkları taşla şehit oldu. Yesar peygamberimizin yanına getirilip sırtüstü yatırıldı. Üzerine de bir örtü örtülmüştü. Peygamberimiz ona dönüp baktı ve şöyle dedi: "Şimdi onun yanında iki huri gördüm. Huriler Yesar'ın yüzünden tozları silerlerken, Allah seni toza toprağa bulayanın yüzünü toza toprağa bulasın, seni öldüreni öldürsün" demekteydiler. Hazreti Ali'nin kumandanlığında yapılan taarruz başarılı olmuş, Naim Kalesi ele geçirilmişti. Hayber'in en dayanıklı kalelerinden biri de Zübeyir Hisarı denen kaleydi. Bu yapının girişinde sarp kayalıklar, diğer tarafında ise dimdik bir uçurum vardı. Diğer kalelerden kaçan savaşçıların çoğu gizli tünellerden geçerek buradaki kuvvetlere katılmıştı. Kuşatmanın üçüncü günüydü ve hala olumlu bir sonuç alınamamıştı. Nihayet diğer kalelerde yaşayan bir Yahudi karargaha gelerek önemli bilgiler vermek istediğini söyledi.
2: "Resulullah'la görüşmek istiyorum" deyince görüşebileceğini mi zannediyorsun?
3: "Günlerdir kuşatma altındayız. Hisarlarımızı ele geçirdiniz. Şu an kendi canımı kurtarmaktan başka bir şey düşünemiyorum. Buraya işinize yarayacak bilgiler vermek için geldim."
2: "Önce bana anlat derdin."
3: "Ben surların onarım işinde çalıştım yıllarca. Hangi kalenin neresinde zayıf nokta var bilirim. Zübeyir Kalesi'ni de günlerdir alamadığınızı biliyorum."
2: "Teslim olmaları yakındır. Merak etme sen."
3: "Yanılıyorsun. Onları dize getirmeniz kolay olmayacak. Ama beni dinlersen işiniz kolaylaşır."
2: "Yahudilere güvenmeyi bırakalı çok oldu. Her fırsatta verdiğiniz sözü bozdunuz."
3: "Buraya tek başıma size savaş açmaya gelmiş olamam, değil mi? Halime bir bak. Üstüm başım perişan. Ben Hayber'in liderlerinden biri değilim. Garip bir işçiyim. Dediğim gibi kendi canımın derdindeyim. Sizi sevdiğim söylenemez, evet. Ama inanın bana, mağlup olduğum askerler karşısında oyun oynamaya mecalim yok. Diyeceklerim efendinin hoşuna gidecek."
2: "Peki, söyle bakalım, ne diyeceksin?"
3: "Size söyleyeceklerim karşısında ailemin can ve mal güvenliğinin korunmasını istiyorum."
2: "Konuş, o Resulullah'ın bileceği iş."
3: "Zübeyir Hisarı'nda yaşayanlar kalelerini sonsuza kadar savunacak gizli bir hazineye sahipler."
2: "Lafı gevelemeden söylesene be adam."
3: "Bana istediğim teminatı verirseniz konuşacağım."
2: "Ben seni konuşturmasını bilirim ama. Bekle burada. Peygamberimize halini arz edeceğim." "Peygamberimiz isteğini kabul ediyor. Sen ve ailen güvendesiniz."
3: "Mallarım da."
2: "Malların da. Söyle artık."
3: "Kale duvarları altından geçen bir su kaynağı var. Bu kaynağı merdivenlerle inip su alıyorlar. Bu su hiç kurumadığından su depolamaya ihtiyaçları yok. Zaten kendilerine günlerce yetecek yiyeceği depolamışlardır. O suyu kesmedikçe onları asla teslim alamazsınız. Ama su kaynağını keserseniz..."

0: birkaç gün içinde teslim olmak zorunda kalırlar.
1: Su kaynağının yerini sen biliyor musun peki?
0: Elbette.
1: Düş önüme. Bir numara yaptığını sezersem kılıcımla başını bedeninden ayırırım, haberin olsun.
0: Senin kadar zorlu bir adam görmedim. Şeytan bile başa çıkamaz seninle.
1: Hadi yürü.
2: Bu planı uygulayan peygamberimiz şiddetli çarpışmalardan sonra kaleyi aldı. Artık Hayber Yahudilerinin teslim olmaktan başka şansı kalmamıştı. Liderleri Kinane bin Ebul Hukayk ateşkes imzalamak için İslam ordusunun karargahına geldi. Peygamber Efendimiz belli şartlar altında onların tekliflerini kabul etti.
3: Dinleyin! Allah'ın Resulü ile Kinane bin Ebul Hukayk arasında yapılan anlaşmanın maddeleri şöyledir. Savaşa katılmış bulunan Yahudilerin canlarına zarar verilmeyecek. Yahudilerin çocuklarıyla birlikte Hayber'i terk etmelerine izin verilecek. Yanlarında bir deve yükünden başka bir şey götürmeyecekler. Altın, gümüş ve silahlar Müslümanlara bırakılacak. Hazreti Peygamber'e bırakılması gereken herhangi bir şey ne surette olursa olsun gizlenmeyecek. Gizlenenlerse Allah ve Resulünün eman ve himaye garantisinin dışında kalacaklardır. Ayrıca Hazreti Peygamber alınan esirlerin hepsinin hayatını Hayber'i terk etmeleri karşılığında bağışlamıştır. Sözlerine sadık olanlar bu anlaşmadan karlı çıkacaklardır.
4: Çoğumuz yıllık kazancını hurma bahçelerinden sağlıyor. Müsaade etseniz de yarım kalan hurma hasadı işlerimizi sürdürsek, bitince isterseniz gideriz. Hem bu topraklar çok bereketlidir. Çıkan ürünün de yarısını size veririz.
3: Bekle. Resulullah karar verince sana haber vereceğim.

0: Resulullah isteğini kabul ediyor. Ancak istediği zaman sizi bu topraklardan çıkarma hakkı onda olacak. Ve yıllık kazançlarınızın yarısını bize vereceksiniz. Vergilerin toplanması için de Abdullah bin Revaha'yı görevlendirdi.
1: Hayber'den elde edilen ganimetler Peygamber Efendimiz tarafından titizlikle Müslümanlar arasında paylaştırıldı. Hayber ganimetleri sayesinde Müslümanlar yaşadıkları şiddetli yoksulluktan kurtulmuş, bir nebze rahatlamış oldular.
2: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.
3: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

152. Gün Azimet ve Ruhsat. Ayet-i Kerime Meali. Allah size sadece ölü hayvanın kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilen hayvanı haram kıldı. Ancak kim mecbur kalırsa başkalarının haklarına saldırmaksızın, sınırı da aşmadan bunlardan yiyebilir. Çünkü Allah çok bağışlayan, pek esirgiyendir. Nahl Suresi 115. Ayet. Hadis-i Şerif. Hamza bin Amr el-Eslemi radıyallahu anh, "Ey Allah'ın Resulü! Yolculuktayken oruç tutabilecek gücü kendimde bulabiliyorum. Böyle yapmamda bir sakınca var mı?" diye sordu. Bunun üzerine Resulullah, "Bu Allah'ın verdiği bir ruhsattır. Kim bunu alıp uygularsa güzel olur. Ama kim de oruç tutmak isterse bunu yapmasında bir sakınca yoktur." buyurdu. Fetva. Çalışmak üzere bir şehre giden fakat ailesini oraya götürmeyen kimse namazlarını seferi mi yoksa mukim olarak mı kılar? Kişinin doğup büyüdüğü yere veya çalışıp geçimini sağladığı, çoluk çocuğuyla yerleştiği ve sürekli kalmaya niyet ettiği yere vatanı asli denir. Vatanı asli ancak başka bir yeri vatanı asli edinmekle değişir. Kişi başka bir yere göç edip eşini ve çocuklarını buraya naklederek yerleşirse burası vatanı aslisi olur. Önceki vatanı vatanı asli olmaktan çıkar. Daha sonra buraya eski vatanına misafir olarak 15 günden kısa süreliğine gelirse 4 rekatlı farz namazlarını 2 rekat olarak kılar. Nitekim Hazreti Peygamber ve arkadaşları Mekke'yi terk edip Medine'ye yerleştikten sonra Mekke'ye gittiklerinde 4 rekatlı farz namazları 2 rekat olarak kılmışlardır. Bir kimsenin doğduğu, evlendiği, içinde yerleşmeye karar verdiği yeri terk etmeyi düşünmeyerek, öğrencilik, işçilik ve askerlik gibi geçici sebeplerle uzunca bir zaman oturduğu veya yolculuğa çıkıp en az 15 gün veya daha fazla kalmaya niyet ettiği yerlerse ikamet vatandır. İkamet vatanında namazlar mukim olarak kılınır. Hanefilere göre burada 15 günden az kalacaksa ve kaldığı yer kendi mülkü veya kiraladığı bir mesken değilse namazlarını kısaltarak kılar. Hikmetli söz. Söz vererek bir güzellik yaptığında bir de iş sözünü yerine getirme güzelliği yap ki lisanın meyvesiyle ihsanın meyvesi birleşsin. Tutamayacağın yere söz verme. Aksi halde şu iki durumdan kurtulamazsın. Ya sözünü tutmayıp günah kazanacaksın veya acizlik peşini bırakmayacaktır. Elmaverdi.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti.

gelir ve uçar kuşlar. Bahar ve kuşlar hep aynılar. Gelecek, konacak ve uçup uzaklaşacaklar. Pencere önünde çiçekler, belli ki kuşlar gelecekler. Kuşlar işte, hep aynılar. Her zamanki gibi sakarlar, alışamadılar bir türlü şu camlara. İşte geldi bahar, yine uçmaya başladı kuşlar. Ama biri, belki de aralarından en küçükleri, görmemiş camı, çarpmış ve düşmüş. Toprakta hareketsiz yatıyor. Gözleri yarı açık, üstelik kanadı da kırık. Bir adam, belli ki evin sahibi, kendine kızıyor. Çalan kimse yok diye kapımı, kuşlara da mı kapamalı camları? Avuçlarını alıyor minik serçeyi. Titriyor adamın elleri ve de kuşun kalbi. Götürdü eve, sardı yumuşak bir beze. Birkaç damla su, biraz da ekmek. Kuş cana geldi gelecek. Günler geçecek, bahar bitecek ve kuş gidecek. Zaman geçecek, vakit gelecek ve ömür tükenecek. Kim ne ettiyse ettiğini görecek. Ancak merhamet edene merhamet edilecek.

Yi maruf emri münkerdir gezen meydanda bak. En metin ahlakımız yahut görüp aldırmamak. Yıktı bin melun kalem namusu bizler uyumadı. Susmak evladır deyip sustuk sanırsın duymadı. Susmak evladır deyip sustuk sanırsın duymadı.

nenesinden zulmetin. Bir zamanlar biz de millet, hem nasıl milletmişiz. Gelmişiz dünyaya, milliyet nedir öğretmişiz. Kapkaranlıkken bütün afak insaniyetin nur olup kışkırmışız, ta sinesinden zulmetin.

0: biz de sizi dinliyoruz.
1: Kökler ve Sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

0: Ey yedi dağın çiçeği, gönlümün sevinci torun. Anadan, civcivden, sevgiden yola çıkmışsın. Düşünmüş, durulmuş, sormuşsun. Korumak nedir? Sahipleniş nedendir? Hadi közde köpür Türk kahvelerimizi sohbet demlensin. Anlatayım da dinle hele. İnsan yaprak tabiatlıdır. Önce yemyeşil, sonra sarı kızıl. Derken vakit tamamlandığında toprağa düşüp öze karışır. Baharda başlayan mevsimi, çocukluğu gençliği aşıp yaşlılığa varır. Sakince tükenen gücü ona bir gerçeği fısıldar. Hayatın merkezinde sevgi vardır. Yaş kaç olursa olsun vicdanın terazisi huzur dengesine böylece kavuşur. Bir sır vereyim mi sana? Bu kısa hikayede en kuvvetli damar anadan evlada ulaşandır. Ah analar, güçlerinin yettiğince evlatlarına ulu çınar misali gölgeler sunar. Kartallar misali kol kanat gerip dururlar. Anne koruyucu, mamur bir limandır. Onun sevgisine, sahiplenişine benzer bir kalkanı hiçbir demirci ustası öremez. Anne diyorum, sen can anla. Anne diyorum, sen açan çiçeklerin renginde gör güzelliğini. Anne karnında kemiklenir insan, anne kollarında mayalanır. Anne ninnileriyle kurulur zihninde hayal ve hakikat ağları. Her anne yetiştirdiği yavrusunu tanır, pek iyi tanır. Karanlık köşelerini de, aydınlık düşlerini de, elvanını, türküsünü, öfkesini de, sert yanlarını da, kırılan dallarını da bilir. Hangi savaşta olursa olsun siperin odur. Hangi ayaz dağıtırsa dağıtsın otağını, ocağını yeniden tutuşturacak olan onun sözleriyle inşa olan özgüvenindir. Bir kişinin şahsiyetini şekillendiren mimar annesidir. O halde unutma, yüreği evladı için atıp duran bir anneden evladına asla zarar gelmez. Büyüten, koruyan, yön veren annenin gönlü, yavrusunun yanlışlarını görme konusunda da ehildir. Tohum yağmur yağınca ağaç olacağını nasıl biliyorsa, evlat annesinin iyi niyetli kurallarının feyzine güvenmelidir. Bu bilinç insanın iç dünyasında dış aleme karşı güçlü bir direnç kurar. Anne şefkati anne kucağının sıcağında bekler durur. Bilenler bilir. Anne kalbiyle çocuk kalbi arasında kurulan sarsılmaz köprüler gerçektir. Sen yola çıkmadan varacağın yeri annen hisseder. Bu yüce yaratıcının yeryüzünde kurduğu muhteşem ahenge bir delildir. Anne diye ağlar insan düştüğünde bile. İçi ne zaman yansa hatalarında buram buram annesi tüter. Anne yapma diyorsa iki kez düşünmeli insan. Tertemiz sevginin teknesinde kıvamını bulan anne duygularına güvenmek akıl kârıdır. İşte böyle iki gözüm torun. Yaz bir kenara. Ananın bastığı civciv ölmez.
1: Kökler ve sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

İnsan gözden ibarettir. Gözse hakkı görebilmektir. Şu dünyada gözü açık fakat gönül gözü uykuda nice kişiler vardır. Gönlü uyanık olan kişi gözünü kapatsa bile ona yüzlerce basiret gözü açılır. Kimin kalbinde kapı açılırsa gönül gözünde yüzlerce güneş görür. Yıldızların içinde ay nasıl görünürse başkaları arasında Allah da öyle görünür. Şimdi iki parmağını iki gözünün üstüne koy. Bir şey görebilir misin? İnsaf et. Sen görmesen de dünya yok değildir. Kusur ancak uğursuz nefsin parmağında. Kendine gel. Gözünden parmağını kaldır da ne istiyorsan gör. Eğer sen gönül ehli değilsen uyanık ol. Daima uyanık ol da Allah'tan gönül iste. Bunun için çalış, çabala. Hazreti Peygamber buyurmuştur ki benim gözlerim uyur ama gönlüm hiç uykuya dalmaz. Ey mana eri, gönül uyanıklığını anlatsak binlerce mesneviye sığmaz.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Sevilen bir kimseyi gözden düşürmek için vaat edileni vermemek yeterlidir. Verilmeyecek şey vaat edilmemeli. Vaat edildiyse mutlaka verilmelidir. Beyler sözlerinde durmazlarsa itimat kalmaz. İtimat kalkınca da ne egemenlik, ne devlet, ne de ülke kalır.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam.

0: Allah'ın kutlu elçisi, alemlerin Rabbi Yüce Allah'a en güzel isimleriyle dua eder ve ashabına da öyle yapmalarını tavsiye ederdi. Onlara duanın önemini anlatırken, sizden biri dua ettiğinde Allah'ım dilersen beni affet demesin. Kararlı, azimli bir şekilde ısrarla dua edip istesin. Zira hiçbir şeyi vermek Allah'a güç gelmez dedi. Bir gün Hazreti Peygamber Enes bin Malik ile birlikte mescitte oturuyordu. O esnada namaz kılan bir adama şahit oldular.
1: Allahu Ekber. Sübhane Rabbiyel A'la. Sübhane Rabbiyel A'la. Sübhane Rabbiyel A'la.
2: Buyur ey Allah'ın Resulü. Evet. Evet. Gördüm. Gördüm ey Allah'ın Resulü. Şu köşede namaz kılan adamı diyorsunuz değil mi? Evet, birkaç defa karşılaştık. Az konuşur, iyi birisidir, tatlı dillidir.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
0: Hazreti Peygamber ve Enes bin Malik'in izlediği adam namazını bitirdi ve dua etmeye başladı. Dilinden şu sözler döküldü.
1: Ey Allah'ım, hamd ancak sanadır. Senden başka ilah yoktur. Gökleri ve yeri yaratan, bol bol veren sensin ey celal ve ikram sahibi. Ezeli ve ebedi bir hayata sahip olan ya hay, kainatı idare eden ya kayyum, senden istiyorum.
2: Ne güzel dua etti değil mi ey Allah'ın Resulü?
0: Kutlu Nebi adamın duasını duymuştu. Bu şekilde dua etmesi Resulullah'ın çok hoşuna gitti. Enes bin Malik'e tebessüm etti ve gözlerini dua eden adama çevirerek şüphesiz Allah'a kendisiyle dua edildiği zaman mutlaka kabul ettiği ve istenildiğinde verdiği ismi azamla dua etti buyurdu.
3: Hadislerin hikayeleri.
4: Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo.

0: Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 12 Ağustos 2026 Çarşamba. Hicri takvime göre 29 Safer 1448. Rumi takvime göre 30 Temmuz 1442. Tarihte bugün Cenevre Sözleşmesi imzalandı. 1949. Arka sayfa. Günün konusu. Nahil Suresi'nden mesajlar. Nahil Suresi Hicret'ten kısa bir süre önce nazil olup adını 68. ayette geçen Nahil yani bal arısı kelimesinden alır. Surede kainatta Allah'ın varlığını ve birliğini gösteren deliller, vahiy, öldükten sonra dirilme gibi konular yer almaktadır. Mekke müşrikleri ve civar kabilelerle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arasındaki gerginliğin had safhaya ulaştığı bir dönemde nazil olan sure, bir taraftan müşrikleri uyarırken, diğer taraftan Müslümanlara sabır ve metanet tavsiye etmekte, hak dini samimiyetle benimseyenlerin gelecekte zafer kazanacaklarını dolaylı ifadelerle dile getirmektedir. Allah Celle Celaluhu'nun tek oluşunun ispatı olan tabiatın mükemmel kuruluş ve işleyişinden örnekler verilmektedir. Bunlar arasında evcil hayvanlar, su ve bu sayede yetişen besinler, yer küresinin uzay içindeki konumu, denizler ve dağlar zikredilmektedir. Ahiret hayatına inanmayanların kalplerinin inkar ve kibirle dolu olduğu, peygambere hak olarak vahyedilen Kur'an'ı, eskilerin masalları diye nitelendiren geçmiş kavimlerin helak edildiği bildirilmektedir. Bir hadis. Kevser, iki kıyısı altından, yatağı ince ve yakuttan olan cennette bir nehirdir. Toprağı miskten hoş, suyu baldan tatlı ve kardan beyazdır. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin'in.

kuyunun çıkrığının dönüşü ipin sarılıp çözülmesine sebeptir. Ama asıl çıkrığı döndüreni görmemek iyi değildir. Dünyadaki şu sebep iplerini sakın ha sakın şu başı dönmüş felekten bilme. Bilme de felek gibi eli boş, başı dönmüş bir halde kalma. Özsüzlükten çıra gibi yanma. Gerekirse hakkın emriyle rüzgar ateş olur. Baş gözüyle değil de gönül gözüyle bakacak olursan, su gibi latif olan hilmin ve ateş gibi yakıcı olan hiddetin de haktan olduğunu görürsün. Eğer rüzgarın canı hakkı bilmeseydi, tanımasaydı, Ad kavmini Allah'a inananlardan ayırt edebilir miydi?

0: Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Reklam.
2: Haberler az sonra.

İste dinle, az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler. Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 2 gün sürmesi planlanan resmi ziyaret kapsamında başkent Ankara'ya geldi. Abbas'ın ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelmesi planlanırken, yapılacak görüşmelerde Filistin ve bölgedeki gelişmelerin yanı sıra iki ülke arasındaki ilişkiler ele alınacak. Mahmud Abbas'a ziyaretinde aralarında üst düzey yetkililerden oluşan bir heyet eşlik ediyor. Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki zeminini oluşturan 12 maddelik düzenlemenin yasalaşmasıyla şimdi Göser uygulama takviminde. Sürecin başlaması için MİT, Emniyet ve Jandarma'nın örgütün tasfiye edildiğini ve silah bıraktığını tespit etmesi, bu kararında Milli Güvenlik Kurulu teyidiyle resmi gazetede yayımlanması gerekiyor. Yayın tarihinden itibaren başlayacak 6 aylık süreçte başvuru yapan örgüt mensuplarının cezaları suçun niteliğine göre 5 ila 10 yıl ertelenecek. Ancak kasten öldürme ve 1 Haziran 2005 öncesi müebbet cezaları kapsam dışı kalacak. Yasanın sahada eksiksiz uygulanması amacıyla da bugün Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Başkanlığında 81 ilin valisiyle bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirilecek. Ağır işkenceler, cinayetler ve hafızalardan silinmeyen insanlık dramı. Suriye'de halka kan ve gözyaşından başka bir şey vermeyen Devrik Bağız rejiminin liderleri için yargı süreci nihayet tamamlandı. Devrik Bağız rejiminin kaçak lideri Beşar Esed, kardeşi Mahir Esed, kuzeni Atıf Necip ve firari 4 isim hakkında idam kararı verildi. Karar, Dera'daki işkencelerin faili Atıf Necip'in yüzüne okundu. Üstelik adaletin tecelli ettiği o kürsüde dikkat çeken bir detay vardı. İdama hükmeden hakim Esed döneminde idamla yargılanan bir isimdi. Karar, Şam sokaklarında ve yıllarca zulüm gören Suriye halkı arasında bayram havasıyla karşılandı. Dün 7.4'lük depremle sarsılan Kolombiya'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Birçok evin yerle bir olduğu ülkede 234 kişi yaşamını yitirdi. İlk belirlemelere göre 700'den fazla kişi de yaralandı. Bazı kentlerde kırmızı alarm ilan edildi ve güvenlik gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı uygulamaya konuldu. Temmuz ayından bu yana aşırı sıcakların etkisinde olan Avrupa, tarımsal kuraklık riskiyle de karşı karşıya. Hollanda, Fransa ve Macaristan'da Mısır'la ayçiçeği mahsulleri kururken Tuna Nehri'ndeki su kaybı Pax nükleer santralinin üretimini kısıtladı. 54 gündür yağış almayan İngiltere'nin 3'te 2'sinde resmen kuraklık ilan edilirken Belçika'da patates verimi %30 düştü. Yaşanan bu krizin Avrupa Birliği ekonomisinde yaklaşık 180 milyar avroluk zarara ve %1'lik büyüme kaybına yol açabileceği tahmin ediliyor. İyi ki varsın Eren. Bu söz 9 yıldır tüm Türkiye'nin dilinden hiç düşmedi. Trabzon'un Maçka ilçesinde teröristlerin hain saldırısında şehit olan 10

0: 5 yaşındaki Eren Bülbül'le onu korumak için kendini siper eden jandarma assubay kıdemli başçavuş Ferhat Gedik, şehadetlerinin 9. yılında dualarla anıldı. Dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi doğal afetler yurdumuzda da telafisi güç kayıplara neden oldu. Ancak yaralar hızla sarıldı. 2021 yılındaki selde 65 can kaybı yaşanan Kastamonu Bozkurt, 1,5 yıl içinde inşa edilen 663 konut ve 128 dükkanla tamamen yenilendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum o mücadeleyi acımızı kalbimize gömüp yüzleri güldürmek için verdiğimiz emek notuyla paylaştı. Kahramanmaraş merkezi asrın felaketinin ardından Kilis'te 3 yılda 2569 bağımsız bölüm tamamlanırken deprem bölgesinde teslim edilen bağımsız bölüm sayısı 455.357'ye ulaştı. Balıkesir, Sındırgı ve Bigadiş'te ise depremin 1. yılında 1121 konut, köy evi ve 36 iş yeri tamamlanma aşamasına getirilerek AFSD'lerin kullanımına sunuldu.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle, Artvin ve Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 33, İstanbul 31, İzmir 38, Antalya 40, Eskişehir 33, Trabzon 28, Erzurum 26, Gaziantep 37 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 46, Medine 45, Kudüs 35, Depkoşa 33, Girne 31, Saraybosna 29, Gümülcine 36 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

Hayırlı günler herkese. Ben Sakarya'dan Merve. Agah'ın Subhanu Millallah adlı eserini istiyorum. Sevdiğim herkese ve Diyanet ailesine gelsin. Teşekkür ederim.

Hayırlı sabahlar. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti bütün mümin kardeşlerimin ve Diyanet Radyo çalışanlarının üzerine olsun. Elazığ'dan Gülnaz teyzeniz için mahşerde Kur'an'la haşreyle bizi. Çalarsanız çok sevinirim.

Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. İzmir Buca'dan Fethi, sizlerden Mustafa Demirci'den Ya Muhammed Yezdisi'ni tüm Diyanet FM ailesi ve dinleyenlerine armağan ediyorum. Hayırlı

Selamun aleyküm. Kayseri Melik Gazi'den Hatice ben. Sen Sultansın, ben kulunum ilahisini aileme ve tüm Diyanet Radyo çalışanlarına ve dinleyenlerine hediye etmek istiyorum. Selamlar, Allah'a emanet olun. Bir...

0: ver bana, geç karşıma söz ol.
1: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

0: Selamun aleyküm. Ben İzmir'den Çiğdem.
1: Ben de Tanrı. Sıradaki ilahiyi sevgili aileme ve tüm Diyanet Radyo dinleyenlerine armağan ediyorum.

İyi yayınlar Diyanet Radyo. Ben Ömer Faruk Çağlan. Aykut Kuşkaya'dan Gönüller Yapmaya Geldim isimli ezgiyi rica ediyorum. Tüm Diyanet Radyo ailesine armağan ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Hadislerle İslam az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler. Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, iki gün sürmesi planlanan resmi ziyaret kapsamında başkent Ankara'ya geldi. Abbas'ın ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelmesi planlanırken, yapılacak görüşmelerde Filistin ve bölgedeki gelişmelerin yanı sıra iki ülke arasındaki ilişkiler ele alınacak. Mahmud Abbas'a ziyaretinde aralarında üst düzey yetkililerden oluşan bir heyet eşlik ediyor. Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki zeminini oluşturan 12 maddelik düzenlemenin yasalaşmasıyla şimdi gözler uygulama takviminde. Sürecin başlaması için MİT, Emniyet ve Jandarma'nın örgütün tasfiye edildiğini ve silah bıraktığını tespit etmesi, bu kararında Milli Güvenlik Kurulu teyidiyle resmi gazetede yayımlanması gerekiyor. Yayım tarihinden itibaren başlayacak 6 aylık süreçte başvuru yapan örgüt mensuplarının cezaları suçun niteliğine göre 5 ila 10 yıl ertelenecek. Ancak kasten öldürme ve 1 Haziran 2005 öncesi müebbet cezaları kapsam dışı kalacak. Yasanın sahada eksiksiz uygulanması amacıyla da bugün Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Başkanlığında 81 ilin valisiyle bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirilecek. Ağır işkenceler, cinayetler ve hafızalardan silinmeyen insanlık dramı. Suriye'de halka kan ve gözyaşından başka bir şey vermeyen Devrik Bağız rejiminin liderleri için yargı süreci nihayet tamamlandı. Devrik Bağız rejiminin kaçak lideri Beşar Esed, kardeşi Mahir Esed, kuzeni Atıf Necip ve firari 4 isim hakkında idam kararı verildi. Karar, Dera'daki işkencelerin faili Atıf Necip'in yüzüne okundu. Üstelik adaletin tecelli ettiği o kürsüde dikkat çeken bir detay vardı. İdama hükmeden hakim Esed döneminde idamla yargılanan bir isimdi. Karar, Şam sokaklarında ve yıllarca zulüm gören Suriye halkı arasında bayram havasıyla karşılandı. Dün 7.4'lük depremle sarsılan Kolombiya'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Birçok evin yerle bir olduğu ülkede 234 kişi yaşamını yitirdi. İlk belirlemelere göre 700'den fazla kişi de yaralandı. Bazı kentlerde kırmızı alarm ilan edildi.

0: ve güvenlik gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı uygulamaya konuldu. Temmuz ayından bu yana aşırı sıcakların etkisinde olan Avrupa, tarımsal kuraklık riskiyle de karşı karşıya. Hollanda, Fransa ve Macaristan'da mısırla ayçiçeği mahsulleri kururken Tuna Nehri'ndeki su kaybı Pax nükleer santralinin üretimini kısıtladı. 54 gündür yağış almayan İngiltere'nin 3'te 2'sinde resmen kuraklık ilan edilirken Belçika'da patates verimi %30 düştü. Yaşanan bu krizin Avrupa Birliği ekonomisinde yaklaşık 180 milyar avroluk zarara ve %1'lik büyüme kaybına yol açabileceği tahmin ediliyor. İyi ki varsın Eren. Bu söz 9 yıldır tüm Türkiye'nin dilinden hiç düşmedi. Trabzon'un Maçka ilçesinde teröristlerin hain saldırısında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'le onu korumak için kendini siper eden Jandarma Assubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, şehadetlerinin 9. yılında dualarla anıldı. Dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi doğal afetler yurdumuzda da telafisi güç kayıplara neden oldu. Ancak yaralar hızla sarıldı. 2021 yılındaki selde 65 can kaybı yaşanan Kastamonu Bozkurt, 1,5 yıl içinde inşa edilen 663 konut ve 128 dükkanla tamamen yenilendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum o mücadeleyi acımızı kalbimize gömüp yüzleri güldürmek için verdiğimiz emek notuyla paylaştı. Kahramanmaraş Merkezi asrın felaketinin ardından Kilis'te 3 yılda 2569 bağımsız bölüm tamamlanırken deprem bölgesinde teslim edilen bağımsız bölüm sayısı 455.357'ye ulaştı. Balıkesir, Sındırgı ve Bigadiş'te ise depremin birinci yılında 1121 konut, köy evi ve 36 iş yeri tamamlanma aşamasına getirilerek AFS'lerin kullanımına sunuldu.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle, Artvin ve Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 33, İstanbul 31, İzmir 38, Antalya 40, Eskişehir 33, Trabzon 28, Erzurum 26, Gaziantep 37 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 46, Medine 45, Kudüs 35, Lefkoşa 33, Girne 31, Saraybosna 29, Gümülcine 36 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Cennet, sonsuz esenlik yurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte oturuyordu. Onlara cennetteki güzellikleri anlatıyor, ashab da can kulağıyla kutlu elçiyi dinliyorlardı. Bu arada bir ses duyuldu. Bir adam Resulullah'a, "Ey Allah'ın Resulü, ben atları severim. Cennette at var mıdır?" diye sordu. Şöyle cevap verdi sevgili Resul, "Cennete girersen sana kırmızı yakuttan iki kanatlı bir at getirilecek. Sen de o ata binecek ve dilediğin yere onunla uçup gideceksin." Bir başkası gönlünden geçeni şöyle sordu, "Ey Allah'ın Resulü, cennette deve var mıdır?" Allah Resulü dinleyenlerden her birinin zihninden geçeni sormak istediğini fark etmiş olmalı ki, bu soruya herkes için cevap mahiyetinde olan şu sözlerle karşılık verdi. Allah seni cennete koyarsa canının çektiği ve gözüne hoş görünen her şey senin olacaktır. Resulullah böylece kendisini dinleyenlerle beraber geçmişten günümüze bütün inananlara cennette tüm isteklerinin gerçekleşeceği müjdesini vermiştir. Zira Allah Teala

8 kapıyla karşılaşırlar. Cennetin bekçileri tarafından ilk olarak alemlerin efendisi Hazreti Muhammed'e açılan bu kapılardan onlar pazartesi ve perşembe günleri içeri alınırlar. Dünyada işledikleri amellere göre farklı bölümlerden girerler ebedi yurtlarına. Allah Resulü kişilere özel olan bu cennet kapılarını şöyle anlatmıştır. Kim yüce Allah yolunda malından çifter çifter harcamada bulunursa cennette ey Allah'ın kulu işte hayır budur diye seslenilir. Namaz kılanlardan olan kimse namaz kapısından çağrılır. Cihad edenlerden olan kimse cihat kapısından çağrılır. Sadaka verenlerden olan kimse sadaka kapısından çağrılır. Oruç tutanlardan olan kimse ise Reyyan kapısından çağrılır. Cennette müminleri bekleyen nimetler çok çeşitlidir. Bunlar arasında çeşitli özelliklerdeki denizlerden, bozulmayan sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere lezzet veren şaraptan ırmaklar ve süzme baldan nehirler kollar halinde ayrılır. Bunların dışında cennette insana ferahlık veren ve devamlı akan pınarlarla Allah Teala'nın Resulullah'a vaat ettiği Kevser ırmağı vardır. İki kenarı altından olan bu nehrin toprağı miskten daha güzel kokar. Yakutlar ve inciler üzerinde akıp giden suyu baldan daha tatlı, kardan daha beyazdır. Nehrin üzerinde boyunları deve boynu gibi besili bir takım kuşlar vardır ki bunların tadı görünüşlerinden de güzeldir. Cennetin toprağı tıpkı halis buğday unu gibi yumuşak, beyaz ve misk kokuludur. Yakıcı sıcaktan ve dondurucu soğuktan korunmuş müminler topluluğu, gövdesi altından olan iri yapılı ağaçlar altında gölgelenir. Göz alabildiğine yeşilliklerle dolu bu mekanda dikensiz sidir, Arabistan kirazı ağaçları, meyveleri salkım salkım dizilmiş muz ağaçları ve hurma ve nar gibi daha pek çok ağaç sıralanmıştır. Nimetlerle dopdolu olan bu ağaçların meyveleri, dileyenin rahatça toplayabilmesi için yakınlaştırılmıştır. Cennetlikler, nehirlerin yanı başında, rüzgar esintisiyle sallanıp dalgalanan güzel kokulu yeşilliklerle çevrili, yüksek ve güvenli yerlerdeki köşklerde, saraylarda, güzel meskenlerde, üst üste kurulmuş konaklarda ve evlerde bulunurlar. Her biri kendine ait özel konaklarda ikamet eden cennet ehli, haftada bir gün Rableriyle görüşme şerefine ererler. Onlar için arşını açar ve cennet bahçelerinden bir bahçede kendilerine görünür. Burada cennetlikler için nurdan, inciden, yakuttan, zebercetten, altından ve gümüşten koltuklar kurulmuştur. Cennet halkının makam bakımından en aşağı olanı da misk ve kafur tepecikleri üzerine yerleştirilir. Allah Teala her biriyle ayrı ayrı ilgilendikten sonra onları canlarının istediği her şeyi almaları için cennet çarşılarına yönlendirir. Her türlü nimetin kendisini çevrelediği ahiret yurdunda hiçbir mümin yalnız değildir. Herkes eşiyle birlikte zevk ve eğlence içerisinde yaşar, gölgeler altındaki koltuklara yaslanır. Yüksek tahtları, sıra sıra yastıkları ve serilmiş gösterişli yaygıları vardır. Dört bir yanlarında isteklerini yerine getirmek üzere görevlendirilmiş, saçılmış incileri andıran hizmetçiler yer alır. Ayrıca eşlerine çok düşkün ve kendilerine denk yaşta el değmemiş güzel ve iri gözlü son derece zarif huriler vardır. Müminler ahirette hak ettikleri mükafatlara uygun olarak nitelik bakımından farklı cennetlerde bulunurlar. Bu cennetlerin sayısı tam olarak bilinmemekle beraber, Hazreti Peygamber aralarında yerle gök arası kadar mesafe bulunan 100 farklı derece bulunduğunu söylemiş, özellikle 4 cennete dikkat çekmiştir. Cennetler içinde Firdevs ve Adn cennetlerinin özel bir yeri vardır. Nitekim Rahman'ın arşı cennetlerin tam ortasında yer alan Firdevs'in üzerindedir. Kurtuluşa eren müminlerin ebedi mekanı olan Firdevs, nehirlerin çıktığı yer olup cennetlerin en üstünüdür. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de iman edip salih ameller işleyenlere Me'va ve Naim cennetleri vaat edilmiştir. Her biri birbirinden değerli olan bu cennetler, dünyadayken Rablerinin rızasına erişen kullar için türlü güzelliklerle donatılmıştır. Cennetlikler, akıllarına gelen, hoşlarına giden her şeyi isteyebilecek, istemeleriyle birlikte Allah'ın izniyle bunlara anında sahip olacaklardır. Nitekim Peygamber Efendimiz şöyle buyurmaktadır. Şüphesiz ki sizden birinizin en aşağı makamı ona Allah'ın dile ne dilersen buyurmasıdır. Kişi dilediklerini söyleyince Allah kendisine diledin mi diye soracak, evet cevabını verdiğinde ise dilediklerinin hepsi

nimeti bir kat fazlasıyla senindir buyuracaktır. Üstelik bu nimetler, cennetliklerin bir ihtiyacını karşılamak, bir eksiğini gidermek veya bir kusurunu örtmek amacıyla da olmayacak, sadece Allah'ın bir ikramı olarak cennet ehlinin zevk almaları için verilecektir. Cennet ortamında bir kimse ne isterse yapabileceği için, dilediği takdirde çalışmaya ihtiyacı olmadığı halde zevk için tarımla uğraşması bile mümkündür. Kur'an ayetlerinin ve bunlara ek olarak Hazreti Peygamber'in verdiği bu bilgilerden anlaşıldığı üzere, Allah'ın cennette yarattığı nimetler tüm duyulara hitap edecek ve böylece her şekilde insanı tatmin edecek niteliktedir. Nitekim Peygamber Efendimizin bize naklettiğine göre Allah Teala, ben salih kullarım için cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın hayal edemeyeceği bir takım nimetler hazırladım buyurmuştur. Allah Resulü kişinin dünyadaki haliyle idrakinin çok uzağında olan olağanüstü güzelliklerle ve nimetlerle dolu olan cenneti anlaşılır örneklerden hareketle muhataplarının zihinlerinde canlanacak şekilde ayrıntılarıyla tasvir etmiştir. Zira Kur'an-ı Kerim'de belirtildiği üzere şekil olarak dünyadakilere çok benzeyen cennet nimetleri insanların hayalini kuramayacağı kadar güzel ve üstün niteliktedir. Ancak bu nimetlerin gerçek renk, lezzet veya şekilleri insanların tasavvurlarını da aşan güzelliktedir. Cennetin bu eşsiz güzelliğini vurgulamak isteyen Resulullah, cennetteki nimetlerden bir tırnağın taşıyabileceği kadar az bir şey dünyaya gösterilmiş olsaydı, gökler ve yeryüzü her tarafıyla süs içerisinde kalırdı. Cennetliklerden bir kişi dünyaya bir baksa ve bileziklerinden biri dünyaya görünse, güneşin yıldızların ışığını silip süpürdüğü gibi, o da güneşin ışığını silip süpürürdü buyurmuştur. Orada nefislerin arzu ettiği ve gözlerin zevk aldığı her şey vardır ayetinde veciz bir şekilde ifade edildiği üzere, cennette arzu edilen her şey fazlasıyla mevcuttur. Mümin kişi cenneti ve nimetlerini kazanmaya çaba sarf ederek yaşar. Ancak asıl olan, kişinin Rabbi kendisinden, kendisi de Rabbinden razı olarak cennete girmeye layık olmasıdır. Zira cennet Allah Teala'nın salih kullarına ahirette vereceği mükafattır.

0: 83. Bölüm Mutluluğun Sırrı.
1: Anne, tuzluğu uzatır mısın?
2: Al oğlum. Senin önünde hiç ekmek kalmamış, bunları da al. Biraz da şunlardan. Pul biber de ister misin?
1: Sağ olasın annem.
3: Aman aman, sofrada ne varsa hepsini Tahsin'in önüne koyun siz. Bu Şerife'nin önünde su var mı, ekmek var mı diye hiç sormayın.
4: Anneciğim, bu suyun.
1: Hanım, bu ekmeğin.
2: Gelinim, bu da en sevdiğin yemeğin. Etli dolma.
5: Şerife, salatanı da şöyle bırakayım.
6: Anne, kadayıf tatlısını da şuraya bırakayım mı?
3: Ay, tekir tekir gelin. Ay, sana demedim tekir, dilim sürçtü. Teker teker gelin diyecektim. Hem ben o sözü sana söylemedim ki. Bu kadar ilgi de biraz fazla ama. Aa,
5: bu ailenin gönlü zengindir gelinim. Sen iste, biz verelim. Hatta istemeden sofrayı donatalım.
3: Ay, teşekkür ederim babacığım. Latife olsun diye söylemiştim.
6: Dede, sen zengin deyince benim aklıma ne geldi?
5: Aa, söylemezsen nereden bileyim evladım?
6: Zengin kimdir ve fakir kime denir?
5: İyi de sen bunları bilecek yaştasın.
6: Elbette bunların kelime anlamını biliyorum. Fakat ben bu işin özünü öğrenmek için soruyorum.
4: Kardeşim, işin özü derken neyi kastediyorsun?
6: Bazı zengin kimseler çok paraları olmasına rağmen mutsuz görünüyorlar. Yine bazı fakirler de çok mutlu görünüyorlar. İşte ben bunun sırrını merak ediyorum.
5: Aa, bak şimdi Mutlu evladım. Elindekinin kıymetini bilip şükreden bir kimseden daha zengini yoktur. Ayrıca elindekinin kıymetini bilmeyip nankörlük eden kimseden de daha fakirini göremezsin. Bilmem anlatabildim mi?
2: Zengin dediğin cömert olmalı. Cömert.
1: Doğru söylüyorsun anne. Zenginlik deyince benim aklıma da cömertlik geliyor.
3: Ay, Cimri'nin yemeği bile yenmiyor. Her lokması boğazına takılıyor insanın.
6: Benim aklım iyice karıştı. Dedem diyor ki şükretmek ve kıymet bilmek bir zenginliktir. Siz de diyorsunuz ki cömert olmak bir zenginlik göstergesidir. Bunların hangisi doğru?
4: Elbette ikisi de doğru. Mesela bir insanın güveneceği bir kardeşinin olması da bir zenginliktir.
5: Ağzına sağlık yavrum. Ne de güzel söyledin.
2: Bilin bakalım benim aklıma ne geldi.
4: Ne geldi babaanne?
2: Sağlık da bir zenginliktir.
3: Bence de.
5: Büyük bir servettir hanım. Başımın ağrımadığı her gün benim için en güzel, en keyifli gündür.
3: Ben de bir arada olduğumuz her gün çok mutlu oluyorum. Bana sorarsanız asıl zenginlik ailemle bir arada geçirdiğim güzel vakitler.
4: Benim için de öyle ama bir parantez açmak istiyorum.
2: Parantezi açtın mı yavrum?
4: Açtım babaanne.
2: Peki ne yazdın o parantezin içine?
4: Okuldaki samimi arkadaşlarımın isimlerini yazdım. Mutluluk ve sevincimi paylaştığım bu kimseler de benim için altın ve gümüşten bile daha değerlidir.
1: Ayrıca benim için zenginlik yanımda yöremde güveneceğim insanların olmasıdır.
5: Mutlu? Sen bir şey demeyecek misin?
6: Dede, benim için zenginlik babaannemin içi lokum, akide şekeri ve bisküvilerle dolu olan hazine sandığının yerini tespit etmektir.
2: Şu haytaya da bakınca yine yaptı yapacağını.
5: İşin latifesi bir yana, araçla amacı birbirine karıştırmamak lazımdır.
3: Peki baba, amaç nedir? Araç deyince aklımıza ne gelmeli?
5: Amaç, Yüce Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaktır. Yani onu razı etmektir. Araç da bu amaca hizmet eden imkanlardır. Mesela sağlık bir imkandır. Vakit bir imkandır. Nakit de bir imkandır. Aziz Allah.
2: Şu okunan ezan da bir imkandır. Çok büyük bir nimettir.
6: Nasıl yani?
2: Mutlu. Sen şimdi bir ecnebi memleketinde, yani yabancı bir memlekette olsaydın, günde 5 kez okunan bu ezan sesini duyabilir miydin?
6: Duyamazdım herhalde.
1: Avrupa'dan izne gelen gurbetçi kardeşlerimiz ne diyor?
4: Ne diyorlar babacığım?
1: En çok da bu ezan sesini özlüyoruz diyorlar ya. Onlar bu açıktan okunan ezan sesine hasretken biz ne yapmalıyız?
6: Ne yapmalıyız?
1: Onu da dedeniz söylesin artık.
5: Ha, tabii ki camileri boş bırakmayıp safları doldurmalıyız yavrum. Hazır abdestim varken cemaate yetişeyim ben.
6: Dede, beni de bekler misin? Ben de seninle gelmek istiyorum.
1: Beni de unutmayın.
3: Hanımlar, erkekler camiye gitti. Biz ne yapalım?
2: Önce sofrayı toplayalım.
4: Peki ya daha sonra babaanne?
2: Sonra da biz de abdestimizi alıp Allah'ın huzuruna duralım. Bize vermiş olduğu nimetler için ona şükredelim.
4: Konuştuklarımızdan sen ne anladın acaba?
2: Bu da Allah'ın sessiz kullarından bir kul işte. Kızım, ona karşı da cömert olalım.
4: Babaanne, bence Tekir'e karşı çok da cömert olmayalım. Ben size uzun zamandır söylüyorum ama bir türlü anlatamıyorum. Baksanıza şuna, yine karnını tıka basa doldurmuş ayol. Tombiş bir kedi olmuş bu.
2: Gel bakalım, gel tombiş kedi, seni biraz seveyim, gel.
1: Bizim Aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisan.

0: kamu spotu.
1: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangıcıkta acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
1: Aklıma yürümeyin. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.
0: Kamu spotu.
6: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da. Diyanet Takvimi.
7: Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 12 Ağustos 2026 Çarşamba. Hicri takvime göre 29 Safer 1448. Rumi takvime göre 30 Temmuz 1442. Tarihte bugün, Cenevre Sözleşmesi imzalandı. 1949. Arka sayfa. Günün konusu. Nahil Suresi'nden mesajlar. Nahil Suresi hicretten kısa bir süre önce nazil olup adını 68. ayette geçen Nahil yani bal arısı kelimesinden alır. Surede, kainatta Allah'ın varlığını ve birliğini gösteren deliller, vahiy, öldükten sonra dirilme gibi konular yer almaktadır. Mekke müşrikleri ve civar kabilelerle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arasındaki gerginliğin had safhaya ulaştığı bir dönemde nazil olan sure, bir taraftan müşrikleri uyarırken, diğer taraftan Müslümanlara sabır ve metanet tavsiye etmekte, hak dini samimiyetle benimseyenlerin gelecekte zafer kazanacaklarını dolaylı ifadelerle dile getirmektedir. Allah Celle Celaluhu'nun tek oluşunun ispatı olan tabiatın mükemmel kuruluş ve işleyişinden örnekler verilmektedir. Bunlar arasında evcil hayvanlar, su ve bu sayede yetişen besinler, yer küresinin uzay içindeki konumu, denizler ve dağlar zikredilmektedir. Ahiret hayatına inanmayanların kalplerinin inkar ve kibirle dolu olduğu, peygambere hak olarak vahyedilen Kur'an'ı, eskilerin masalları diye nitelendiren geçmiş kavimlerin helak edildiği bildirilmektedir. Bir hadis. Kevser, iki kıyısı altından, yatağı ince ve yakuttan olan cennette bir nehirdir. Toprağı miskten hoş, suyu baldan tatlı ve kardan beyazdır. Hayırlı günler.
6: Diyanet Takvimi.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

sevilen bir kimseyi gözden düşürmek için vaat edileni vermemek yeterlidir. Verilmeyecek şey vaat edilmemeli. Vaat edildiyse mutlaka verilmelidir. Beyler sözlerinde durmazlarsa itimat kalmaz. İtimat kalkınca da ne egemenlik, ne devlet, ne de ülke kalır.

Yakup bin Haris anlatmaktadır. Medine'de peygamberin arkasında ikindi namazını kıldım. Selam verdi, sonra aceleyle kalktı. İnsanların omuzlarından atlayarak eşlerinden birinin odasına gitti. İnsanlar Allah Resulü'nün acele etmesinden dolayı telaşa düştüler. Resulullah kısa bir süre sonra geri geldiğinde acele edişinden dolayı ashabının şaşkınlığa düştüğünü gördü ve onlara evde bir miktar altın ve gümüş olduğunu hatırladım. Allah'a yönelmekten beni alıkoyar diye korktum ve onların dağıtılmasını emrettim buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir.

0: Kur'an'da dua az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, iki gün sürmesi planlanan resmi ziyaret kapsamında başkent Ankara'ya geldi. Abbas'ın ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelmesi planlanırken, yapılacak görüşmelerde Filistin ve bölgedeki gelişmelerin yanı sıra iki ülke arasındaki ilişkiler ele alınacak. Mahmud Abbas'a ziyaretinde aralarında üst düzey yetkililerden oluşan bir heyet eşlik ediyor. Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki zeminini oluşturan 12 maddelik düzenlemenin yasalaşmasıyla şimdi gözler uygulama takviminde. Sürecin başlaması için MİT, Emniyet ve Jandarma'nın örgütün tasfiye edildiğini ve silah bıraktığını tespit etmesi, bu kararın da Milli Güvenlik Kurulu teyidiyle resmi gazetede yayımlanması gerekiyor. Yayım tarihinden itibaren başlayacak 6 aylık süreçte başvuru yapan örgüt mensuplarının cezaları suçun niteliğine göre 5 ila 10 yıl ertelenecek. Ancak kasten öldürme ve 1 Haziran 2005 öncesi müebbet cezaları kapsam dışı kalacak. Yasanın sahada eksiksiz uygulanması amacıyla da bugün Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Başkanlığı'nda 81 ilin valisiyle bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirilecek. Ağır işkenceler, cinayetler ve hafızalardan silinmeyen

0: İnsanlık dramı. Suriye'de halka kan ve gözyaşından başka bir şey vermeyen Devrik Baas rejiminin liderleri için yargı süreci nihayet tamamlandı. Devrik Baas rejiminin kaçak lideri Beşar Esed, kardeşi Mahir Esed, kuzeni Atıf Necip ve firari 4 isim hakkında idam kararı verildi. Karar, Dera'daki işkencelerin faili Atıf Necip'in yüzüne okundu. Üstelik adaletin tecelli ettiği o kürsüde dikkat çeken bir detay vardı. İdama hükmeden hakim Esed döneminde idamla yargılanan bir isimdi. Karar Şam sokaklarında ve yıllarca zulüm gören Suriye halkı arasında bayram havasıyla karşılandı. Dün 7.4'lük depremle sarsılan Kolombiya'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Birçok evin yerle bir olduğu ülkede 234 kişi yaşamını yitirdi. İlk belirlemelere göre 700'den fazla kişi de yaralandı. Bazı kentlerde kırmızı alarm ilan edildi ve güvenlik gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı uygulamaya konuldu. Temmuz ayından bu yana aşırı sıcakların etkisinde olan Avrupa, tarımsal kuraklık riskiyle de karşı karşıya. Hollanda, Fransa ve Macaristan'da Mısır'la ayçiçeği mahsulleri kururken, Tuna Nehri'ndeki su kaybı Pax nükleer santralinin üretimini kısıtladı. 54 gündür yağış almayan İngiltere'nin 3'te 2'sinde resmen kuraklık ilan edilirken, Belçika'da patates verimi %30 düştü. Yaşanan bu krizin Avrupa Birliği ekonomisinde yaklaşık 180 milyar avroluk zarara ve %1'lik büyüme kaybına yol açabileceği tahmin ediliyor. İyi ki varsın Eren. Bu söz 9 yıldır tüm Türkiye'nin dilinden hiç düşmedi. Trabzon'un Maçka ilçesinde teröristlerin hain saldırısında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'le onu korumak için kendini siper eden jandarma assubay kıdemli başçavuş Ferhat Gedik, şehadetlerinin 9. yılında dualarla anıldı. Dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi doğal afetler yurdumuzda da telafisi güç kayıplara neden oldu. Ancak yaralar hızla sarıldı. 2021 yılındaki selde 65 can kaybı yaşanan Kastamonu Bozkurt, 1,5 yıl içinde inşa edilen 663 konut ve 128 dükkanla tamamen yenilendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum o mücadeleyi acımızı kalbimize gömüp yüzleri güldürmek için verdiğimiz emek notuyla paylaştı. Kahramanmaraş Merkezi asrın felaketinin ardından Kilis'te 3 yılda 2569 bağımsız bölüm tamamlanırken, deprem bölgesinde teslim edilen bağımsız bölüm sayısı 455.357'ye ulaştı. Balıkesir, Sındırgı ve Bigadiş'te ise depremin birinci yılında 1121 konut, köy evi ve 36 iş yeri tamamlanma aşamasına getirilerek AFSD'lerin kullanımına sunuldu.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle, Artvin ve Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 33, İstanbul 31, İzmir 38, Antalya 40, Eskişehir 33, Trabzon 28, Erzurum 26, Gaziantep 37 derece. Bazı dış merkezlere gelince, Mekke 46, Medine 45, Kudüs 35, Tepkoşa 33, Girne 31, Saraybosna 29, Gümülcine 36 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: de sizi dinliyoruz.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Kerime'de de Rahman'ın has kulları, gerçek müminler, samimi müminlerin de şöyle dua eden insanlar olduğunu, olacağını bize bildiriyor ve şu ayeti kerime ile bu hakikat bize öğretilmiş oluyor. وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّق۪ينَ اِمَامًا. Bu ayeti kerimede de üç talepte bulunuluyor veya bulunulması öğütleniyor, hatırlatılıyor, dikkatimize sunuluyor. Şunlar yer alıyor ayeti kerimede. Rahman'ın has kulları olan müminler şöyle derler: Rabbimiz, bize mutluluk getirecek eşler, göz aydınlığı olacak eşler lütfeyle ve sadece eş değil çocuklar da lütfeyle ve bizi günahtan sakınan muttakilere öncü eyle. Kıymetli kardeşlerim, evlenmek, aile yuvası oluşturmak, nikahlanmak kuşkusuz dünyada insan için önemli aşamalardan biridir. Zira ilk insanın yaratılışıyla birlikte bir anlamda aile müessesesi kurulmuş ve yüce dinimize, Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman da nikahlanmanın emredilen, tavsiye edilen bir hakikat olduğu gerçeği ortaya çıkmıştır. Cenab-ı Allah bize nikahlanmayı emrediyor. Nikah, evlenmek tek başına yapılabilecek, sürdürülebilecek bir süreç olmadığı için Nur suresinde yetişkinlere, toplumun öncülerine, büyüklerine bekarları evlendirmek tavsiye ediliyor, hatırlatılıyor, dile getiriliyor. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz de nikahın kendi sünneti olduğunu ve bundan yüz çevirmemeyi, nikahtan uzak durmamayı yine bizlere tavsiye ediyor. Evlenmek, nikahlanmak, yuva kurmak, aile müessesesi oluşturmak önemli. Ama evlilik hafife alınacak, basit görünecek bir süreç değil elbette. Sorumlulukları olan bir süreç olmakla birlikte kuruluşunda, kuruluş öncesinde de dikkat edilmesi gereken konular var. İşte onlardan bir tanesi eş seçimi. Kul, beşer olarak biz bize düşeni yapacağız. Birazdan birkaç hususu ayrıca dikkatinize sunacağım. Bize düşeni yapmakla birlikte Rabbimizden de yardım istemek, talep etmek bu ayette bize öğretiliyor. Bekar kardeşlerimiz, bekar evlatları olan yetişkinler, evlatları için hep hayırlı olacak, göz aydınlığı olacak eşler talep etmeleri gerekiyor. Hayırlı eş talep etmek bize dua ile öğretiliyor bakınız. Cenab-ı Allah'ın bu konuda yardımı, iyi insanlarla karşılaştırma, iyi insanlarla buluşma, iyi insanlarla bir araya gelip bir tanışıklıkla aile müessesesi kurma bize bir anlamda öğütlenmiş ve tavsiye edilmiş oluyor. Biz yavrularımız, gençlerimiz yeni nikahlandığı esnada onlara dua ederken büyüklerimizden öğrendiğimiz üzere hep eşler arasında muhabbetin var olduğu, aile sıcaklığının yaşanıp hissedildiği, ailelerdeki muhabbetin, sevginin yeni evlenen kardeşlerimizin ailesinde olmasını da talep ederiz. Deriz ki Allah'ım, bu kardeşlerimiz arasındaki sevgi ve muhabbeti Peygamberimizle eşleri arasındaki sevgi ve muhabbete denk eyle. Bu kardeşlerimiz arasındaki sevgi ve muhabbeti, yuvalarındaki sıcaklığı, Hazreti Ali Efendimizle Hazreti Fatıma Validemiz arasındaki sevgi ve muhabbete denk eyle diye hep dua eder, talep eder, Rabbimizin yardımını dileriz. Duamızda buna yer veririz, nikah dualarımızda. Tabii sadece dua ile olacak bir şey değil. Kuşkusuz eş seçerken, aile kurarken insanlar tercihleriyle de kendilerine bir istikamet, bir yol çizmiş olurlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu noktada bir arkadaşına yaptığı tavsiye var. Bir erkek olması sebebiyle kadın üzerinden ifade ediyor ama kadınlarımız, kızlarımız için de dikkate alınması gereken bir tavsiyedir bu. Peygamberimiz buyuruyor ve diyorlar ki, bir insan, genişleterek ifade ediyorum ben, dört şey için nikahlanır. Malı, zenginliği, soyu, sopu, ailesi, güzelliği veya yakışıklılığı ve dindarlığı. Bu dört şeyden biri için nikahlanırsın. Birkaç tanesinin olması elbette daha güzeldir ama sen
dindar.

dindar olanı seç. Zengin diye dindar olmayanı tercih etme. Güzel diye dindar olmayanı tercih etme. Ailesi soyu sopu sebebiyle dindar olmayanı tercih etme diye adeta arkadaşını uyarıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla dindar olan iyi insanları tercih ederek evlilik müessesesini kurmak kuşkusuz önemli. Ayet-i Kerime'nin sonundaki ifade, üçüncü ifade, وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا. Ayet-i Kerime'nin sonundaki ifade, aileyle oluşan bir birlikteliğe de vurgu yapıyor bir anlamda. Ve biz aile olduk, yuva kurduk ya Rabbi, eşimle beraber bir çift olduk ve bizi öyle bir örnek kıl ailemizi ki günahtan sakınanlara öncü eyle. Eş tercihi ve seçimi, iyi insanla nikahlanmak niye önemli? Çünkü biz ailemizle örnek olan, aile yaşantısıyla örnek olan bir geleneğe, bir toplum yapısına sahibiz. Mesela Avrupa'da bizim kardeşlerimizin, müminlerin, Müslümanların aile hayatındaki güzellik, merhamet, sevgi, saygı, hürmet, kıymet, değer verme, bunun gibi hasletler sebebiyle Müslümanların büyüğe saygı, küçüğe sevgi, şefkat, bütün bunlara bakarak Müslüman olan insanların var olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla beraberce örnek olmak, insanlara önder olmak, öncü olmak kuşkusuz önemli. İşte Furkan suresinin 74. ayeti kerimesi, hayırlı eş, göz aydınlığı olacak evlat ve inananlara, müminlere, takva sahiplerine öncü olmayı öğütleyen bir duaya yer veriyor. Rabbim eşlerimizi ve çocuklarımızı göz aydınlığı eylesin, bizi muttakilere önder eylesin.

0: Günün Duası.
1: Ali bin Ebu Talip'ten nakledildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza kalktığında şöyle derdi: yüzümü Hakk'a yönelmiş olarak gökleri ve yeri yaratan Allah'a döndürdüm. Ben müşriklerden değilim. Şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de alemlerin Rabbi Allah içindir. Allah'ım, bütün hayır senin elindedir. Şerse sana nispet edilmez. Şerle sana yaklaşılmaz.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Ahirete iman.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Burası Diyanet Radyo, Din ve Hayat programından sesimin ulaştığı tüm mekanlara selam olsun. Hepinize canı gönülden sevgiler, saygılar. Ben Uğur Subaşı. Şu saat itibariyle radyonuzdayım ve en son programımızda söz verdiğimiz gibi bugün iki ayrı konuyla kulaklarınıza ulaşacağız. Bu konulardan ilki Araf. Sözlük anlamı sur, kale burcu, dağ ve tepenin en yüksek noktası olan Araf, daha çok cehennemle cennet arasındaki surun yüksek kısmı için kullanılır. İyi ve kötü amelleri eşit olan kimseler bir müddet burada kaldıktan sonra cennete gireceklerdir. Kur'an-ı Kerim'de aynı adla anılan surede, Araf'ta cennette ve cehennemde bulunanların birbirleriyle konuşmalarına yer verilir. Araf'ta kalacakların kimlerden oluşacağı konusunda çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Bazılarına göre bunlar cennete veya cehenneme girmeyi gerektirecek durumda olmadıkları için fetret ehliyle müşriklerin ergenlik çağına ermeden ölen çocuklarıdır. Bu hususta ayet ve hadislere daha uygun düştüğü için tercih edilen görüşe göre Araf ehli iyilik ve kötülükleri, sevap ve günahları eşit müminlerdir. Böyleleri Araf'ta bir müddet bekledikten sonra haklarında hüküm verilecek ve cennete gireceklerdir. Sevgili dostlar, şimdi kulaklarınıza ulaştıracağımız diğer konumuz cehennem. Çeşitli ayet-i kerimelerde yer alan cehennem ve cennet hakkında Kur'an'a has bir üslup olan simetrik anlatım tarzıyla bu iki yerdeki hayat konusunda bilgiler verilir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den nakledilen hadislerde de paralel beyanlar bulunur. Bu bilgilerden yola çıkan alimler nakli, akli ve tasavvufi açıdan yorumlar yapmışlardır. Kafir, münafık ve müşriklerin sürekli, bazı günahkar müminlerin ise geçici olarak kalacağı cehennem, Kur'an-ı Kerim'de değişik isimlerle adlandırılır. Bunlar arasında en çok tekrarlanıp cennetin karşıtı olarak kullanılanı ateş anlamındaki nar kelimesidir. Nitekim aynı ayetlerde cennetlik ve cehennemlikler anlamında ashabül cenne ve ashabün nar terkipleri zikredilmiştir. Cehennemin 7 kapısı vardır. Onlardan her biri için birer grup ayrılmıştır. Mealindeki ayetin ışığı altında bu isimlerden 7'si öne çıkmış ve yaygın olarak kullanılmıştır. Sevgili dostlar, bu 7 isimden ilki cehennem. Ahiretteki azap yerinin bütününe ad olarak verildiği gibi, özel manada cehennemin en üst tabakası için de kullanılır. Ehli sünnet alimlerinin kanaatine göre, burası cehennemin azabı hafif olan en üst kısmı olup, günahkar müminlerin azap göreceği yerdir. Onların azapları sona erince burası boşalacaktır. Bu 7 isimden ikincisi cahil. Alevi ve ısı derecesi yüksek olan ateş ve çok sıcak yer anlamına gelir. Kur'an'da ve bazı hadislerde yer alır. Kur'an'da hem tek başına hem de azabül cahim, ashabül cahim şeklinde cehennem azabı ve cehennemlikler anlamında kullanılmıştır. Sevgili dostlar, 7 kapıdan üçüncüsü haviye. Haviye, derin çukur ve uçurum anlamındaki yakıcı ateşle doldurulmuş çukur manasında Kur'an'da ve hadiste yer alır. Dördüncüsü hutame. Kur'an'da Allah'ın kalplerin ta üstüne kadar tırmanan tutuşturulmuş ateşi diye açıklanmıştır. Sevgili dostlar, 7 kapıdan beşincisi leza. Halis ve alevli ateş. Kur'an'da derileri kavurup soyan alevli ateş anlamında yer almıştır. Bu 7 kapıdan altıncısı sayır. Tutuşturulmuş alevli ateş anlamında Kur'an'da ve hadislerde geçmektedir. Ve son kapı sakar. Kur'an'da yaktığını tüketircesine tahrip eden ama sönmeyip yakmaya devam eden ve insanın derisini kavuran anlamındadır. Sevgili dostlar, Kur'an-ı Kerim'de bunların dışında cehennem için kullanılan başka kelime ve terkipler de vardır. Mesela yakıcı azap anlamındaki azabül harik, kaynar su anlamındaki hamim, sıcak rüzgar anlamındaki semum, hapishane ve derin çukur anlamındaki siccin, yazıklar olsun, vay haline anlamındaki veil, aşağıların aşağısı anlamındaki esfelü safilin bunlardan bazılarıdır. Hemen hepsi ateşle ilgili olan bu farklı isimlerle cehennemdeki azap çeşitlerinin yanı sıra onun tabakaları, bölümleri de kastedilmiş olabilir. Allah tüm müminleri cehennem azabından korusun. Bugünlük programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programımızda önce cehennemle ilgili, sonrasında cennetle ilgili konuşacağız sevgili dinleyenler. Kendinize çok ama çok iyi bakın, Allah'a emanet olun.
0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

dünyada her şeyi kendi cinsi olana çeker. Sıcak sıcağı çeker, soğuk da soğuğu. Aslı olmayan batıllar batıllardan, bakiler yani hak yolunda olanlar da bakilerden hoşlanır. Cehennemlikler cehennemlikleri seçer. Nurlu kişiler de cennetlikleri isterler.

0: Bağımlılıktan özgürlüğe az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler. Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, iki gün sürmesi planlanan resmi ziyaret kapsamında başkent Ankara'ya geldi. Abbas'ın ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelmesi planlanırken, yapılacak görüşmelerde Filistin ve bölgedeki gelişmelerin yanı sıra iki ülke arasındaki ilişkiler ele alınacak. Mahmud Abbas'a ziyaretinde aralarında üst düzey yetkililerden oluşan bir heyet eşlik ediyor. Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki zeminini oluşturan 12 maddelik düzenlemenin yasalaşmasıyla şimdi gözler uygulama takviminde. Sürecin başlaması için MİT, Emniyet ve Jandarma'nın örgütün tasfiye edildiğini ve silah bıraktığını tespit etmesi, bu kararında Milli Güvenlik Kurulu teyidiyle resmi gazetede yayımlanması gerekiyor. Yayım tarihinden itibaren başlayacak 6 aylık süreçte başvuru yapan örgüt mensuplarının cezaları suçun niteliğine göre 5 ila 10 yıl ertelenecek. Ancak kasten öldürme ve 1 Haziran 2005 öncesi müebbet cezaları kapsam dışı kalacak. Yasanın sahada eksiksiz uygulanması amacıyla da bugün Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Başkanlığında 81 ilin valisiyle bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirilecek. Ağır işkenceler, cinayetler ve hafızalardan silinmeyen insanlık dramı. Suriye'de halka kan ve gözyaşından başka bir şey vermeyen Devrik Bağız rejiminin liderleri için yargı süreci nihayet tamamlandı. Devrik Bağız rejiminin kaçak lideri Beşar Esed, kardeşi Mahir Esed, kuzeni Atıf Necip ve firari 4 isim hakkında idam kararı verildi. Karar, Dera'daki işkencelerin faili Atıf Necip'in yüzüne okundu. Üstelik adaletin tecelli ettiği o kürsüde dikkat çeken bir detay vardı. İdama hükmeden hakim Esed döneminde idamla yargılanan bir isimdi. Karar, Şam sokaklarında ve yıllarca zulüm gören Suriye halkı arasında bayram havasıyla karşılandı. Dün 7.4'lük depremle sarsılan Kolombiya'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Birçok evin yerle bir olduğu ülkede 234 kişi yaşamını yitirdi. İlk belirlemelere göre 700'den fazla kişi de yaralandı. Bazı kentlerde kırmızı alarm ilan edildi ve güvenlik gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı uygulamaya konuldu. Temmuz ayından bu yana aşırı sıcakların etkisinde olan Avrupa, tarımsal kuraklık riskiyle de karşı karşıya. Hollanda, Fransa ve Macaristan'da Mısır'la ayçiçeği mahsulleri kururken Tuna Nehri'ndeki su kaybı Pax nükleer santralinin üretimini kısıtladı. 54 gündür yağış almayan İngiltere'nin 3'te 2'sinde resmen kuraklık ilan edilirken Belçika'da patates verimi %30 düştü. Yaşanan bu krizin Avrupa Birliği ekonomisinde yaklaşık 180 milyar avroluk zarara ve %1'lik büyüme kaybına yol açabileceği tahmin ediliyor. İyi ki varsın Eren. Bu söz 9 yıldır tüm Türkiye'nin dilinden hiç düşmedi. Trabzon'un Maçka ilçesinde teröristlerin hain saldırısında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül ile onu korumak için kendini siper eden jandarma assubay kıdemli başçavuş Ferhat Kedik, şehadetlerinin 9. yılında dualarla anıldı. Dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi doğal afetler yurdumuzda da telafisi güç kayıplara neden oldu. Ancak yaralar hızla sarıldı. 2021 yılındaki selde 65 can kaybı yaşanan Kastamonu Bozkurt, 1,5 yıl içinde inşa edilen 663 konut ve 128 dükkanla tamamen yenilendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum o mücadeleyi acımızı kalbimize gömüp yüzleri güldürmek için verdiğimiz emek notuyla paylaştı. Kahramanmaraş merkezi asrın felaketinin ardından Kilis'te 3 yılda 2569 bağımsız bölüm tamamlanırken deprem bölgesinde teslim edilen bağımsız bölüm sayısı 455.357'ye ulaştı. Balıkesir, Sındırgı ve Bigadiş'te ise depremin 1. yılında 1121 konut, köy evi ve 36 iş yeri tamamlanma aşamasına getirilerek afetzedelerin kullanımına sunuldu.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Artvin ve Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

0: Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 33, İstanbul 31, İzmir 38, Antalya 40, Eskişehir 33, Trabzon 28, Erzurum 26, Gaziantep 37 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 46, Medine 45, Kudüs 35, Depkoşa 33, Girne 31, Saraybosna 29, Gümülcine 36 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Bağımlılıktan özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu.
2: Merhabalar aziz dinleyenlerim. Yeni bir Bağımlılıktan Özgürlüğe programıyla birlikteyiz. Bu programda malumunuz bağımlılıklarımızı konuşuyoruz. Ancak bağlılıklarımıza yol bulmaya, onlara tutunmaya, onlardan destek almaya, hayata daha güçlü bakmaya ve geleceğimiz adına iyilik yapmaya, kendimize ve çevremize faydalı olmaya gayret ediyoruz. Bakın her tür bağımlılık insanı insanlığından uzaklaştırıyor, insanı değerlerinden uzaklaştırıyor, insanı hayattan kopartıyor, çevresinden kopartıyor, yalnızlaştırıyor, yabancılaştırıyor. Bir sürü sorunu hem fiziksel hem ruhsal hem zihinsel beraberinde getiriyor. Bugün maalesef diyorum madde bağımlılığından bahsedeceğim size. Çünkü madde bağımlılığı günümüz halk sağlığını etkileyen en önemli problemlerden biri. Bu problemin dünyanın her yerine yayılması günümüzün öncelikli sorunu haline getiriyor onu. Tabii madde kullanımının çocuklu yaşlardan yani çocukluk yaşlarından itibaren başlaması ve ergenlerin maddeleri sorunlarından kaçmak için dikkat buyurun bir yol olarak seçmesi endişelerimizi daha da artırıyor. Maalesef bugün özellikle yetişmekte olan nesillerle ilgili madde kullanım oranlarının dünya genelinde arttığını görüyoruz. Maddeler vücuda girdiği andan itibaren bedende ve davranışlarımızda bir takım değişimlere yol açıyor. Kimyasal olmayan ancak bağımlılığı tetikleyen ve tıbbi amaçlar dışında kullanılan ilaçlar da bu sınıflandırmaya dahil. Aziz dinleyenlerim, ülkemizde uyuşturucunun %80'i sokak satıcılarından ve internetten temin ediliyor maalesef. Başta İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara ve Antalya gibi büyük şehirler olmak üzere 81 ilin tamamında madde kullanımının tespit edildiğini raporlar bize söylüyor. Ülkemiz hayatında en az bir defa veya ara sıra uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan kişi sayısının 6-7 milyon civarında olduğu tahmin ediliyor. Madde kullanımına bağlı olarak birçok kişi maalesef her yıl hayatını kaybediyor. Yine ülkemizdeki bağımlıların %82'si 20 ile 35 yaş aralığında yani genç nüfus. Ve maalesef uyuşturucudan hayatını kaybedenlerin %90'ı 35 yaş altı kişilerden oluşuyor. Şu tabloya bakar mısınız? Ne kadar acı verici, ne kadar ızdırap verici bir tablo. Ve bu tablo biz önlem almadığımız sürece bizim bilinçlenmemiz, farkındalığımız, konuyla ilgili tavır ve davranışlarımız toplum genelinde daha duyarlı bir perspektife evrilmediği sürece bu tablo daha da kararmaya devam edecek. Aziz dinleyenlerim, madde bağımlılığının elbette pek çok belirtisi var. Planlandığından daha uzun süreli kullanım bağımlılığın malum ilk adımı. Maddeyi terk etmek için uzun ve sonuçsuz çaba sarf etmek. Maddeyle ilgili şeylere çok zaman harcamak. Onu temin etmeye, kullanmaya, terk etmeye, bütün bunlarla çok zaman geçirmek. Madde kullanım

0: ağrıları, baş ağrıları, titremeler vesaire gibi bir takım psiko ve fizyo bir takım belirtiler vermesi. Yani kişinin hem fizyolojisinde, hem ruh yapısında, ruh sağlığında, hem zihin sağlığında, total sağlığında, sosyal sağlığında, bütün ilişkilerinde bozulmaların ortaya çıkması. Aziz dinleyenler, madde bağımlılığının pek çok zararı var. Kullanılan uyuşturucu maddenin kimyasal yapıları birbirinden farklı olsa da vücutta çeşitli fiziksel ve psikolojik tahribatlara yol açma konusunda ortaklıkları var. Uyuşturucu maddelerin hiçbir şekilde güvenli kullanım biçimi yok. Ne şekilde olursa olsun önemli tahribatlara yol açıyor ve bağımlılık yapıyor. Tüm kullanıcılar için bağımlı olma ihtimali eşit. Hücreler vücuda giren maddeyi tanıyor ve bir daha unutmamak üzere vücut hafızasına, beden hafızasına kaydediyor. Bakar mısınız? Yani o kadar çok aslında bozucu etkileri var ki vücudunuz da bedeniniz de bu yeni duruma kendini uyum sağlayacak şekilde geliştirmeye başlıyor negatif yönde. Tabii uyuşturucu maddeler akıl ve iradeyi işlevsiz kılıyor. Kişiyi normal hayattan uzaklaştırıyor. İç organların tümüne zarar veriyor ve bazı hastalıkların ortaya çıkmasına her geçen gün daha çok zemin oluşturuyor. Zehirlenmelere ve bu yolla gerçekleşen ani ölümlere sebep oluyor. Maddeler kişinin sosyal adaptasyon yeteneğine büyük zarar veriyor. Kişi zamanla ailesinden, sosyal çevresinden uzaklaşarak yalnızlaşıyor ve bu yalnızlaşma beraberinde ağır bunalım hallerini ve maalesef suça meyil durumunu ortaya çıkartıyor. Yani suçlu bir karakter, bir kişi ortaya çıkıyor. Peki ne yapalım aziz dinleyenler? Yani madde bağımlılığıyla nasıl başa çıkmaya çalışalım? Her şeyden önce madde bağımlılığı zor ancak tedavi edilebilir bir hastalık türü. Yani bu aşamaya geldiyse hem kendisi hem çevresi hem profesyonel yardım ve destek sağlayanlar bu süreçte yoruluyor. Dolayısıyla bağımlı bireyle iletişime geçme yöntemi çok önemli. Kişi madde etkisinde olduğu zaman onunla iletişime geçilmemeli. Çünkü bu tip bir iletişim yarardan çok zarar üretiyor. Kişi maddenin etkisinden çıktıktan sonra onunla açık, samimi ve inandırıcı bir şekilde iletişime geçmemiz gerekiyor. Burada önemli olan genellemeler yapmadan ve onunla empati kurarak iletişime geçmek. Konuşurken senden adam olmaz, sen iflah olmazsın gibi rencide edici cümlelerden kaçınmamız gerekiyor. Bakın her tür bağımlılıkla mücadelede ve tedavide kullanmamız gereken teknik, yöntem, doğru usul, doğru üslup kişiyi önemsemek. Onun adına kaygılandığımızı ve onu çok sevdiğimizi, onu önemsediğimizi, ona değer verdiğimizi ona hissettirmek. Ancak burada en büyük değerin kişinin kendisine vereceği değer olduğunu fark ettirmek. Konuşmanın sonunda uzmanlardan yardım alması için bağımlı kişinin ikna edilmesini bu şekilde sağlamak gerekiyor. Telkin çok önemli, iyi yönlendirme çok önemli, rehberlik çok önemli. Onu sevdiğini, ona değer verdiğini, onun için endişelendiğini, ona doğru yol ve yöntemlerle anlatmak çok önemli. Çünkü onlar bizim kaybetmeye tahammülümüz olmayan, bizim gibi değerli varlıklar. Yani hiçbir insanın eşiti, eş değeri yok. Her insan çok özel. Hayat herkese sunulmuş en büyük hediye, en büyük armağan. Dolayısıyla onu hayata tutunmaya sevk etmek, hayat bağını yeniden kurmak Cenab-ı Hakk'ın bizden en çok hoşnut edeceği durumlardan bir tanesi. Malum Kitab-ı Mübin'inde buyuruyor. Yani bir insanın hayat bağını kurmak tıpkı bütün insanları yeniden hayata bağlamak gibidir. Yani onu tutmak, onu tutunmaya sevk etmek, hayata yeniden büyük destek, güçlü destekle bağlamak kadar değerli bir şey yok. Çünkü malum insan, Hazreti İnsan evrenin en değerli, en mükerrem varlığı ve biz o muhterem varlığa hizmet etmekle sorumluyuz. Hepimiz böyle bir bilinçle madde bağımlılarına ve bütün bağımlılara destek olmaya devam edelim. Kendimizi bağımlılıklardan uzak tuttuğumuz gibi onların da yeniden uzaklaşması için destek olalım aziz dinleyenlerim. Hepinize sağlıklı, esenlik dolu bir gelecek ve güzel bir hayat diliyorum. Huzurla kalın, esenlikle kalın, Allah'a emanet olun aziz dinleyenlerim.
1: Bağımlılıktan özgürlüğe.

Kitap Ayracı'ndan herkese merhaba. Bendeniz Mustafa Mirza. Diyanet Radyo'da kitaplarla olan yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü yol arkadaşımız Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından ve Ayşegül Gürbüz ile Bayram Gürbüz'ün kaleminden Çocuk İlmihali, İbadet Rehberi isimli çocuk eğitim kitabı. Okulların tatil olmasıyla birlikte sıkı bir eğitim öğretim hayatına mola veren çocuklarımız epeydir yaz tatilinde. Bu sürecin adı her ne kadar tatil olsa da yazın rehavetine kapılmamalı, hayatın her safhasına yayılması gereken eğitim hayatına yazın da devam edilmeli. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın Kur'an ve din eğitimi için yaz tatilini güzel bir fırsat olarak görebiliriz. Nitekim bu fırsatı değerlendirmek isteyenler, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaz boyunca camilerde ve Kur'an kurslarında devam ettirdiği yaz kurslarının imkanlarından faydalanmaya devam ediyorlar. Çocuklarımızın din eğitimi ve Kur'an öğretimi açısından yaz kurslarımız çok önemli bir yer tutuyor. Zira yaz ayları çocuklarımızın Kur'an-ı Kerim'le buluşma, Yüce Kitabımız Kur'an'ı gönüllerine nakşetme, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i tanıma ve dinimizin güzelliklerini öğrenme vaktidir. Temel din eğitimi, ibadet ve ahlak bilgisi, Kur'an öğretimi ve hafızlık için erken yaşlardan itibaren eğitime başlamak, bunun için gençlik ve yetişkinlik dönemini beklememek gerekiyor. Gerek geleneksel din öğretilerinde ve Hazreti Peygamber'in hadislerinde, gerekse çocuk eğitimi alanında modern ve akademik yaklaşımlarda karşımıza çıkan bir hakikat, din eğitimine erken çocukluk döneminde başlanmalı. Çocukların Kur'an öğrenimi, en azından kısa namaz surelerinin ezberlenmesi, temizlik, abdest, namaz, oruç, zekat, hac ve kurban gibi ibadet konularının öğretilmesi ve milli manevi değerlerin kazandırılması her Müslüman ebeveynin vazifeleri arasında. Bunu da çocukların kolay anlayacağı ve seveceği bir dille, eğlenceli etkinliklerle yapabilmek elzem. Söz konusu eğitim sürecinde eğitimciye yardımcı olacak eserler, kılavuz ve materyaller de son derece önemli. Ayşegül Gürbüz ile Bayram Gürbüz'ün kaleme aldığı Çocuk İlmihali, İbadet Rehberi isimli kitap, çocuklarımızın kolaylıkla istifade edebileceği bir çalışma. Soru-cevap şeklinde ilerleyen, yüce dinimiz İslam'ın temel ibadet konularını eğlenceli diyalog ve kolay anlaşılır bir dille çocuklarımıza aktaran eseri, birbirinden güzel çizimlerle destekleyen isimse Ramila Aliyeva. Kitabın giriş kısmında kendilerini tanıtan Meryem ve Mustafa adında iki kardeşin ve anne, baba, kardeşler, nine ve dededen oluşan geniş ailesinin birbirlerine sorular sorarak, evlerinde geniş bir yer kaplayan kütüphanelerinde araştırmalar yaparak öğrendikleri, çocuk okurların dinini öğrenmesini kolaylaştırdıkları bir çalışma. Çocuklarımız bu eğlenceli ve öğretici kitabı okurken, dini sorularına net ve anlaşılır cevaplar bulacak, ibadet hayatımızın olmazsa olmazı ilmihal bilgilerini, Meryem ile Mustafa'nın aile büyüklerine sorduğu sorular sayesinde doğru ve sahih bir şekilde öğrenecekler. Kitabın arka kapak yazısında yer alan, küçük yaşlardan itibaren doğru bilgilerle büyüyen bir nesil için ideal bir rehber ifadelerine katılırken, çalışmayı bu alanda gayet başarılı bulduğumu belirtmek isterim. Çok da eğlenceli. Sevgili dinleyenler, Kitap Ayracı programının bu bölümünde Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından ve Ayşegül Gürbüz ile Bayram Gürbüz'ün kaleminden Çocuk İlmihali, İbadet Rehberi isimli çocuk eğitim kitabını konuk ettik. Allahu Teala'nın en büyük emanetleri olan yavrularımızın dinimizin ibadet hayatını ve tüm güzelliklerini küçük yaşlardan itibaren öğrenmelerini kolaylaştıracak bu kıymetli çalışmayı, okurların ve siz kıymetli dinleyicilerimizin zevki selimine emanet eder, hepinize keyifli okumalar dilerim. Başka kitaplar, başka yolculuklarda tekrar birlikte olabilmek temenni ve duasıyla. Kitaplarla kalın, hoşça kalın.

0: kamu spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu.
2: Diyanet takvimi. Diyanet takviminden merhaba. Bugün 12 Ağustos 2026 Çarşamba. Hicri takvime göre 29 Safer 1448. Rumi takvime göre 30 Temmuz 1442. Tarihte bugün Cenevre Sözleşmesi imzalandı. 1949. Arka sayfa. Günün konusu. Nahil Suresi'nden mesajlar. Nahil Suresi hicretten kısa bir süre önce nazil olup adını 68. ayette geçen Nahil yani bal arısı kelimesinden alır. Surede kainatta Allah'ın varlığını ve birliğini gösteren deliller, vahiy, öldükten sonra dirilme gibi konular yer almaktadır. Mekke müşrikleri ve civar kabilelerle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arasındaki gerginliğin had safhaya ulaştığı bir dönemde nazil olan sure, bir taraftan müşrikleri uyarırken, diğer taraftan Müslümanlara sabır ve metanet tavsiye etmekte, hak dini samimiyetle benimseyenlerin gelecekte zafer kazanacaklarını dolaylı ifadelerle dile getirmektedir. Allah Celle Celaluhu'nun tek oluşunun ispatı olan tabiatın mükemmel kuruluş ve işleyişinden örnekler verilmektedir. Bunlar arasında evcil hayvanlar, su ve bu sayede yetişen besinler, yer küresinin uzay içindeki konumu, denizler ve dağlar zikredilmektedir. Ahiret hayatına inanmayanların kalplerinin inkar ve kibirle dolu olduğu, peygambere hak olarak vahyedilen Kur'an'ı eskilerin masalları diye nitelendiren geçmiş kavimlerin helak edildiği bildirilmektedir. Bir hadis. Kevser, iki kıyısı altından, yatağı ince ve yakuttan olan cennette bir nehirdir. Toprağı miskten hoş, suyu baldan tatlı ve kardan beyazdır. Hayırlı günler.
3: Diyanet takvimi.

0: Haberler az sonra. Günün duası.
1: Ali bin Ebu Talip'ten nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza kalktığında şöyle derdi: yüzümü Hakk'a yönelmiş olarak gökleri ve yeri yaratan Allah'a döndürdüm. Ben müşriklerden değilim. Şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de alemlerin Rabbi Allah içindir. Allah'ım, bütün hayır senin elindedir. Şerse sana nispet edilmez. Şerle sana yaklaşılmaz.

0: Kurtarıcı Kurallar az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, iki gün sürmesi planlanan resmi ziyaret kapsamında başkent Ankara'ya geldi. Abbas'ın ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelmesi planlanırken, yapılacak görüşmelerde Filistin ve bölgedeki gelişmelerin yanı sıra iki ülke arasındaki ilişkiler ele alınacak. Mahmud Abbas'a ziyaretinde aralarında üst düzey yetkililerden oluşan bir heyet eşlik ediyor. Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki zeminini oluşturan 12 maddelik düzenlemenin yasalaşmasıyla şimdi gözler uygulama takviminde. Sürecin başlaması için MİT, Emniyet ve Jandarma'nın örgütün tasfiye edildiğini ve silah bıraktığını tespit etmesi, bu kararın da Milli Güvenlik Kurulu teyidiyle resmi gazetede yayımlanması gerekiyor. Yayın tarihinden itibaren başlayacak 6 aylık süreçte başvuru yapan örgüt mensuplarının cezaları suçun niteliğine göre 5 ila 10 yıl ertelenecek. Ancak kasten öldürme ve 1 Haziran 2005 öncesi müebbet cezaları kapsam dışı kalacak. Yasanın sahada eksiksiz uygulanması amacıyla da bugün Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Başkanlığında 81 ilin valisiyle bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirilecek. Ağır işkenceler, cinayetler ve hafızalardan

0: Bilinmeyen insanlık dramı. Suriye'de halka kan ve gözyaşından başka bir şey vermeyen Devrik Bağız rejiminin liderleri için yargı süreci nihayet tamamlandı. Devrik Bağız rejiminin kaçak lideri Beşar Esed, kardeşi Mahir Esed, kuzeni Atıf Necip ve firari 4 isim hakkında idam kararı verildi. Karar, Dera'daki işkencelerin faili Atıf Necip'in yüzüne okundu. Üstelik adaletin tecelli ettiği o kürsüde dikkat çeken bir detay vardı. İdama hükmeden hakim Esed döneminde idamla yargılanan bir isimdi. Karar, Şam sokaklarında ve yıllarca zulüm gören Suriye halkı arasında bayram havasıyla karşılandı. Dün 7.4'lük depremle sarsılan Kolombiya'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Birçok evin yerle bir olduğu ülkede 234 kişi yaşamını yitirdi. İlk belirlemelere göre 700'den fazla kişi de yaralandı. Bazı kentlerde kırmızı alarm ilan edildi ve güvenlik gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı uygulamaya konuldu. Temmuz ayından bu yana aşırı sıcakların etkisinde olan Avrupa, tarımsal kuraklık riskiyle de karşı karşıya. Hollanda, Fransa ve Macaristan'da Mısır'la ayçiçeği mahsulleri kururken Tuna Nehri'ndeki su kaybı Pax nükleer santralinin üretimini kısıtladı. 54 gündür yağış almayan İngiltere'nin 3'te 2'sinde resmen kuraklık ilan edilirken Belçika'da patates verimi %30 düştü. Yaşanan bu krizin Avrupa Birliği ekonomisinde yaklaşık 180 milyar avroluk zarara ve %1'lik büyüme kaybına yol açabileceği tahmin ediliyor. İyi ki varsın Eren. Bu söz 9 yıldır tüm Türkiye'nin dilinden hiç düşmedi. Trabzon'un Maçka ilçesinde teröristlerin hain saldırısında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'le onu korumak için kendini siper eden jandarma assubay kıdemli başçavuş Ferhat Gedik, şehadetlerinin 9. yılında dualarla anıldı. Dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi doğal afetler yurdumuzda da telafisi güç kayıplara neden oldu. Ancak yaralar hızla sarıldı. 2021 yılındaki selde 65 can kaybı yaşanan Kastamonu Bozkurt, 1,5 yıl içinde inşa edilen 663 konut ve 128 dükkanla tamamen yenilendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum o mücadeleyi acımızı kalbimize gömüp yüzleri güldürmek için verdiğimiz emek notuyla paylaştı. Kahramanmaraş Merkezi asrın felaketinin ardından Kilis'te 3 yılda 2569 bağımsız bölüm tamamlanırken deprem bölgesinde teslim edilen bağımsız bölüm sayısı 455.357'ye ulaştı. Balıkesir, Sındırgı ve Bigadiş'te ise depremin birinci yılında 1121 konut, köy evi ve 36 iş yeri tamamlanma aşamasına getirilerek AFS'lerin kullanımına sunuldu.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle, Artvin ve Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 33, İstanbul 31, İzmir 38, Antalya 40, Eskişehir 33, Trabzon 28, Erzurum 26, Gaziantep 37 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 46, Medine 45, Kudüs 35, Tekkoşa 33, Girne 31, Saraybosna 29, Gümülcine 36 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

0: noktasında sınandığımızı bilir. Hayatın amacının Allah'a kulluk olduğunu bildiği için, hayatının her noktasında bu amaca uygun hareket eder. Dünyevi bir takım beklentilerin ardına düşerek asıl davasını bırakmaz. Müminin davasını terk etmesi, boş bırakmaması gereken Okçular Tepesi'ni terk etmek anlamına gelir. Okçular Tepesi demişken şu meselenin aslına bir bakalım. Uhud Savaşı'nı bilirsiniz. Savaşın başında Müslümanlar müşrikleri bozguna uğratmıştı. Derken Müslümanlar içinde bir grup ganimet elde etme sevdasına düşmüş, savaşma konusunda zaaf göstermeye başlamıştı. Peygamberimiz tarafından bir tepeye yerleştirilen ve o tepeyi savaş bitinceye kadar her ne olursa olsun terk etmemeleri istenen okçuların büyük bir kısmı ganimetten pay alma konusunda geri kalmak istemediler ve emre isyan ederek tepeyi terk ettiler. Savaşta gösterilen bu zaaf ve gevşekliğin ve dahi emre itaatsizliğin faturası büyük oldu. Galip başlanan savaş mağlup bitti. 70 şehit ve bir o kadar da yaralı oldu. Rabbimiz bu olayı şu şekilde bizlere belirtmektedir. Andolsun ki Allah size verdiği sözü yerine getirdi. Hatırlayın ki onun izniyle kafirleri öldürüyordunuz ama Allah size istediğiniz zaferi gösterdikten sonra gevşediniz. Emre itaat hususunda birbirinizle tartıştınız ve emre aykırı hareket ettiniz. İçinizden kimi dünyayı istiyordu, kiminiz de ahireti istiyordunuz. Derken Allah denemek için onların karşısında sizi bozguna uğrattı. Sonunda yine de sizi bağışladı. Allah müminlere karşı lütufkardır. Bu ayet komutanları Hazreti Peygamber, askerleri sahabe-i kiramdan oluşan bir ordunun nasıl olup da müşrikler karşısında yenildiğini anlatıyor. Demek ki dünya derdine düşmek, Allah'ın ve peygamberin emirlerini yerine getirme konusunda gevşemek, emirlere isyan etmek her şeyi tersine çevirebiliyor, planları alt üst edebiliyor. Bugün Müslüman bireylerden bütün bir ümmete kadar hepimiz ya terk etmememiz gereken bir takım tepeleri terk etmenin ya da yaklaşmamamız gereken meyvelerini yediğimiz ağacın faturasını ödüyoruz. Gazze'de bir avuç onurlu Müslüman dışında bütün bir ümmet olarak Okçular Tepesi'ni terk ettik. Bireysel hayatımızda kimilerimiz Namaz Tepesi'ni terk etti. O tepeye haftada bir, yılda iki defa uğrar oldu. Kimilerimiz camilerden oluşan tepeleri terk ettik. Cuma'dan cumaya, bayramdan bayrama o tepeyi ziyaret ettik. Kimilerimiz Oruç Tepesi'ni terk etti. Ramazan'ın başında ve sonunda birkaç gün o tepelere uğrayan, diğer zamanlarda tepeden uzak duran milyonlar var şimdi. Kimilerimiz düzgün ve helal yoldan çalışma tepelerini terk ederek kul hakkı ağaçlarının meyvelerinden yedik. Kimilerimiz kılık ve kıyafetimiz konusunda İslam'ın ölçülerinden oluşan tepeyi terk ettik. Artık neyi nasıl giyeceğimize karar verirken, alemlerin Rabbine ve onun elçisine değil, reklamlara ve modaya bakar olduk. Kimilerimiz Kur'an tepelerini terk ettik. Kur'an'ı dinlerken adeta derdest olan kalplerimiz, şarkıları dinlerken bir acayip mest oluyordu. Evet, bizler kimi zaman yaklaşmamamız gereken ağaçlara yaklaşarak yasak ağaçların meyvelerini yedik. Kimi zaman da terk etmememiz gereken tepeleri terk ederek başka vadilere indik. Mağlubiyetimizin galibiyete, zilletimizin izzete dönmesi, yasak ağaçlardan uzaklaşıp bize emredilen tepelere geri dönmektedir. Duamız: Rabbimiz yasaklardan uzak durmayı, emredilenleri yapmayı ve böylelikle zahmetten rahmete, zilletten izzete yeniden kavuşmayı nasip eylesin.
1: Kurtarıcı kurallar. Yazan: Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren: Nisan Kumru.

Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk.

0: yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı Hadislerin Hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.
1: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın edim.
1: Reklam.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Adaletle iş görmeye gayret et. Zulmetme. Yalnız Allah'a kul ol. İbadet et. Gaflet içinde bulunma. Sürekli dikkat kesil. Uyanık ol. Başkalarının iftirasına uğramamaya bak. Çok hevesli ve çok öfkeli olduğun zaman iş yapma. Her iki halde de sabretmesini bil. Dişini sık.

0: Hayal.
1: Hikayeler böyle başlar. Bahar gelir ve uçar kuşlar. Bahar ve kuşlar hep aynılar. Gelecek, konacak ve uçup uzaklaşacaklar. Pencere önünde çiçekler, belli ki kuşlar gelecekler. Kuşlar işte, hep aynılar. Her zamanki gibi sakarlar, alışamadılar bir türlü şu camlara. İşte geldi bahar, yine uçmaya başladı kuşlar. Ama biri, belki de aralarından en küçükleri, görmemiş camı, çarpmış ve düşmüş. Toprakta hareketsiz yatıyor. Gözleri yarı açık, üstelik kanadı da kırık. Bir adam, belli ki evin sahibi, kendine kızıyor. Çalan kimse yok diye kapımı, kuşlara da mı kapamalı camları? Avuçlarını alıyor minik serçeyi. Titriyor adamın elleri ve de kuşun kalbi. Götürdü eve, sardı yumuşak bir beze. Birkaç damla su, biraz da ekmek. Kuş cana geldi gelecek. Günler geçecek, bahar bitecek ve kuş gidecek. Zaman geçecek, vakit gelecek ve ömür tükenecek. Kim ne ettiyse ettiğini görecek. Ancak merhamet edene merhamet edilecek.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

0: biz de sizi dinliyoruz.
1: Tarih ve mekan az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
2: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın karşılıklı güven, siyasi irade ve ortak gelecek perspektifiyle imzalandığını belirtti. Londra merkezli Şarkülevsat gazetesinin dış politikaya yönelik sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölge meselelerinin yine bölge aktörlerince çözülmesi gerektiğini ve ittifakın üye sayısını artırmaktan çekinmediklerini vurguladı. Taraflardan birine yönelik tehdidin tüm üyelerce ortak güvenlik meselesi sayılacağını belirterek, "Birimizin güvenliği, hepimizin güvenliğidir" ifadesini kullandı. Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki zeminini oluşturan 12 maddeli çerçeve yasanın meclisten 467 oyla geçmesinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, sürecin bundan sonra nasıl işleyeceğini anlattı. Anadolu Ajansı'nın editör masasına konuk olan Kurtulmuş, yasanın genel af olmadığının altını çizerken, uygulamanın 3 ayrı emniyet mekanizmasıyla denetleneceğini söyledi. Yasa içeriğinde üniter yapıyı ve milli birliği bozacak tek bir cümlenin dahi yer almadığının altını çizen Kurtulmuş, ortaya koyduğumuz Türkiye modeli tamamlandığında bütün dünyaya örnek olacak, fakültelerde ders olarak okutulacaktır dedi. Ağır işkenceler, cinayetler ve hafızalardan silinmeyen insanlık dramı. Suriye'de halka kan ve gözyaşından başka bir şey vermeyen Devrik Baas rejiminin liderleri için yargı süreci nihayet.

0: tamamlandı. Devrik Bağız rejiminin kaçak lideri Beşar Esed, kardeşi Mahir Esed, kuzeni Atıf Necip ve firari 4 isim hakkında idam kararı verildi. Karar, Dera'daki işkencelerin faili Atıf Necip'in yüzüne okundu. Üstelik adaletin tecelli ettiği o kürsüde dikkat çeken bir detay vardı. İdama hükmeden hakim Esed döneminde idamla yargılanan bir isimdi. Karar, Şam sokaklarında ve yıllarca zulüm gören Suriye halkı arasında bayram havasıyla karşılandı. Dün 7.4'lük depremle sarsılan Kolombiya'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Birçok evin yerle bir olduğu ülkede 234 kişi yaşamını yitirdi. İlk belirlemelere göre 700'den fazla kişi de yaralandı. Bazı kentlerde kırmızı alarm ilan edildi ve güvenlik gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı uygulamaya konuldu. Dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi doğal afetler yurdumuzda da telafisi güç kayıplara neden oldu. Ancak yaralar hızla sarıldı. 2021 yılındaki selde 65 can kaybı yaşanan Kastamonu Bozkurt, 1,5 yıl içinde inşa edilen 663 konut ve 128 dükkanla tamamen yenilendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, o mücadeleyi acımızı kalbimize gömüp yüzleri güldürmek için verdiğimiz emek notuyla paylaştı. Kahramanmaraş Merkezi, asrın felaketinin ardından Kilis'te 3 yılda 2569 bağımsız bölüm tamamlanırken, deprem bölgesinde teslim edilen bağımsız bölüm sayısı 455.357'ye ulaştı. Balıkesir, Sındırgı ve Bigadiş'te ise depremin birinci yılında 1121 konut, köy evi ve 36 iş yeri tamamlanma aşamasına getirilerek AFS'lerin kullanımına sunuldu.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Artvin ve Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 33, İstanbul 31, İzmir 38, Antalya 40, Eskişehir 33, Trabzon 28, Erzurum 26, Gaziantep 37 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 46, Medine 45, Kudüs 35, Tepkoşa 33, Girne 31, Saraybosna 29, Gümülcine 36 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Efendim bugün sizlerle birlikte uzun bir aradan sonra İstanbul'a doğru yola çıkıyoruz. Orada Laleli Camii Şerifi, bir başka ismi itibariyle Bodrum Camii Şerifi bizleri beklemekte. Kıymetli dostlar, Mesih Paşa Camii Şerifi adıyla da anılan bu muhteşem eser, Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri ve Sultan II. Bayezid devri vezirlerinden olan ve Gelibolu'da da bir Camii Şerifi bulunan Mesih Paşa tarafından yaptırılmıştır. İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri'nde Hicri 953 yılında Kasım Bey bin Abdullah Mescidi yahut Sufiler Mescidi mahallesinde merhum Mesih Paşa Camii Şerifi olarak kayıtlı. Mevlana Mehmet bin Mustafa imzasıyla 907 Hicri senesinin Rebiyül Evvel ayında tescil edilmiş olan vakfiyesinde Camii Şerif'in çevresindeki pek çok hücre ve evin de buraya vakfedildiği bildirilmekte. Hüseyin Ayvan Sarayi'de Bodrum Camii adıyla tanınan bu Camii Şerif'in banisinin Mesih Paşa olduğunu ve altında bir bodrum bulunduğu için bu adı da aldığını yazmakta bizlere. Kıymetli dostlar, 1782 yangınında zarar görmüş olması muhtemelen olan bu Laleli Bodrum Camii Şerifi daha sonra tamir edilmiş ve

0: iyi bir durumda. 23 Temmuz 1911 yılında vuku bulan Uzun Çarşı Mercan Laleli yangınına kadar gelmiş ve o zamana kadar ayakta durabilmiş. Bu yangında harap olduktan sonra uzun yıllar sahipsiz kalan Cami-i Şerif'te 1930 yıllarında İngiliz arkeologları tarafından araştırmalar yapılarak duvarlarda mozaik bulma ümidiyle bütün sıvalar kazınmış. 1965 yılında tamirine başlanmışken zaten son derece yanlış bir biçimde yapılan ve duvarların gerçek örgüsünü tamamen yok eden çalışmalar durdurulmuş ve 1985'e gelinceye kadar bu tarihi eser utanç verici bir halde kalmış efendim maalesef. Bu tarihte bir dernek tarafından tamir ve ihyasına girişilmiş, ayrıca tamiri yapılmış ve 1987 yılında yeniden ibadete açılmış. Sevgili dostlar, Bodrum Camii Şerifi Roma çağına ait çok büyük bir yuvarlak bina kalıntısının kenarına inşa edilmiş. Çapı 30 metreyi aşan bu yuvarlak bina, mezar binasıyla birlikte Bizans devrinde içine sütunlar dikilmek ve bunların üstleri tonozlarla örtülmek suretiyle su sarnıcına çevrilmiş ve bunun üzerine İmparator 1. Romanos sarayını kurdurmuş, sonra burada Mairelion adıyla bir manastır inşa etmiş. Bodrum Camii bu manastırın kilisesi olarak yapılmış efendim evvela. Saray ve manastır sarnıca çevrilen Roma devri yuvarlak yapısının üstünde ve yüksekte olduğundan kilisenin de altında hayli yüksek bir bodrum katı, bir kripta yapılması gerekli olmuş. 1970'lerde temizlenen mabedin tam altındaki bu mahzen kısmı aslında İmparator Romanos'un kendisi ve aile fertleri için mezar yeri olarak tasarlanmış olmalı. Kıymetli dostlar, Bodrum Camii Şerifi Sultan II. Bayezid devrinde terk edilmiş eski Bizans kilisesi ve manastır kalıntılarının şenlendirilmesi gayesiyle Camii Şerif haline getirilmişti. Ancak bu sırada sadece içine bir mihrap, basit bir ahşap minber, sağ tarafına da kesme taştan bir minare yapılmış ve hiçbir Türk mimari unsuru eklenmediği gibi bir son cemaat yeri de ilave edilmemişti. Dört sütunlu ve bir haç biçiminde olan binada tek değişiklik kubbeyi ve dört büyük tonozu taşıyan sütunlarda olmuş. Herhalde bir yangında zedelenen bu sütunların yerlerine veya etraflarına taştan payeler yapılmıştı. Yangından önce çekilmiş fotoğraflarda Cami-i Şerif'in iç duvarlarının bugün hiçbir izi kalmayan, alışılmamış bir biçimde kalem işleri ve nakışlarla süslü oldukları görülmekte. Kıymetli dostlar, hali hazırda ibadethaneyi bugün ayakta tutmaya çalışan kişiler, özellikle Cami-i Şerif'in bir tarihi eser olduğunun farkında ve bu eseri ayakta tutma gayretini kendi gayretleriyle kendi çaplarında devam ettirmekteler. Süreç içerisinde bir tarihi eser olan ve özellikle Fatih Sultan Mehmet Han devrinden bugüne kadar ayakta durabilmiş, bazı yangınlar ve çeşitli yıkım halleriyle muhatap olsa bile yine hali hazırda ayakta durarak görevini yerine getirmeye devam etmekte. Cenab-ı Allah bu güzel esere hizmet eden bütün insanlardan, ümmeti Muhammed'den razı olsun. Hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya. Thank you.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

biz de sizi dinliyoruz. Bundan 1000 yıl önce, Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de: duyana, dinleyene.

İnsanların kutlusu, yükseldikçe iyileşir, kötülüğü bırakır, iyileştikçe yükselir. Şunu açık olarak bil ki, yaşlandığı halde nefsine uyarak onun peşinden koşan ne talihsiz kişidir.

0: spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
8: Günün yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da.

Hazreti Peygamber'in hizmetçisi, Es-Suf ve ehlinden olan Ebu Firas Rebi'a bin Ka'b el-Eslemi anlatıyor. Geceleri Allah Resulü ile beraber kalır, abdest suyunu ve ihtiyaç duyduğu diğer eşyalarını ona getirirdim. Allah Resulü bir gün bana, bu hizmetlerine karşılık benden ne istersin diye sordu. Cennette seninle beraber olmak isterim dedim. Bunun üzerine Allah Resulü, başka bir şey istesen dedi. Ben de, benim isteğim budur dedim. Allah Resulü bundan sonra bana, o halde bu dileğinin yerine gelmesi için namaz kılmak ve çok secde etmek suretiyle kendin için bana yardım et buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: Haberler az sonra.

0: Gençler soruyor, az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın karşılıklı güven, siyasi irade ve ortak gelecek perspektifiyle imzalandığını belirtti. Londra merkezli Şarkül Evsat gazetesinin dış politikaya yönelik sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölge meselelerinin yine bölge aktörlerince çözülmesi gerektiğini ve ittifakın üye sayısını artırmaktan çekinmediklerini vurguladı. Taraflardan birine yönelik tehdidin tüm üyelerce ortak güvenlik meselesi sayılacağını belirterek, "Birimizin güvenliği, hepimizin güvenliğidir" ifadesini kullandı. Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki zeminini oluşturan 12 maddeli çerçeve yasanın meclisten 467 oyla geçmesinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, sürecin bundan sonra nasıl işleyeceğini anlattı. Anadolu Ajansı'nın editör masasına konuk olan Kurtulmuş, yasanın genel af olmadığının altını çizerken, uygulamanın 3 ayrı emniyet mekanizmasıyla denetleneceğini söyledi. Yasa içeriğinde üniter yapıyı ve milli birliği bozacak tek bir cümlenin dahi yer almadığının altını çizen Kurtulmuş, ortaya koyduğumuz Türkiye modeli tamamlandığında bütün dünyaya örnek olacak, fakültelerde ders olarak okutulacaktır dedi. Ağır işkenceler, cinayetler ve hafızalardan silinmeyen insanlık dramı. Suriye'de halka kan ve gözyaşından başka bir şey vermeyen Devrik Baas rejiminin liderleri için yargı süreci nihayet tamamlandı. Devrik Baas rejiminin kaçak lideri Beşar Esed, kardeşi Mahir Esed, kuzeni Atıf Necip ve firari 4 isim hakkında idam kararı verildi. Karar, Dera'daki işkencelerin faili Atıf Necip'in yüzüne okundu. Üstelik adaletin tecelli ettiği o kürsüde dikkat çeken bir detay vardı. İdama hükmeden hakim, Esed döneminde idamla yargılanan bir

0: isimli. Karaşam sokaklarında ve yıllarca zulüm gören Suriye halkı arasında bayram havasıyla karşılandı. Dün 7.4'lük depremle sarsılan Kolombiya'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Birçok evin yerle bir olduğu ülkede 234 kişi yaşamını yitirdi. İlk belirlemelere göre 700'den fazla kişi de yaralandı. Bazı kentlerde kırmızı alarm ilan edildi ve güvenlik gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı uygulamaya konuldu. Dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi doğal afetler yurdumuzda da telafisi güç kayıplara neden oldu. Ancak yaralar hızla sarıldı. 2021 yılındaki selde 65 can kaybı yaşanan Kastamonu Bozkurt, 1,5 yıl içinde inşa edilen 663 konut ve 128 dükkanla tamamen yenilendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum o mücadeleyi acımızı kalbimize gömüp yüzleri güldürmek için verdiğimiz emek notuyla paylaştı. Kahramanmaraş merkezi asrın felaketinin ardından Kilis'te 3 yılda 2569 bağımsız bölüm tamamlanırken deprem bölgesinde teslim edilen bağımsız bölüm sayısı 455.357'ye ulaştı. Balıkesir, Sındırgı ve Bigadiş'te ise depremin birinci yılında 1121 konut, köy evi ve 36 iş yeri tamamlanma aşamasına getirilerek afetzedelerin kullanımına sunuldu.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Artvin ve Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 33, İstanbul 31, İzmir 38, Antalya 40, Eskişehir 33, Trabzon 28, Erzurum 26, Gaziantep 37 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 46, Medine 45, Kudüs 35, Lefkoşa 33, Girne 31, Saraybosna 29, Gümülcine 36 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.
1: Hanımlar beyler, kıymetli gençler, Diyanet Radyo Abidin Özkan stüdyosundan selamlıyoruz sizleri. Sizlerin sorularıyla çıktık yola ve yol almaya devam ediyoruz. Sorulan sorulara verilen cevaplar belki de sorandan çok duyana tesir etti, kim bilir. Siz de sorularınızı zihninizde saklamak yerine bize gönderin. Nasıl bir hayra vesile olacaksınız bilinmez. Sorularınızı bilgi@diyanetradyo.com e-posta adresine gönderebilirsiniz. Sizin temsilciniz ben Selman Tuna, sizin adınıza sorularınızı sormak için hazırım ve sizden gelen soruları cevaplamak. Hissiyatınıza tercüman olmak üzere başkanlık müşaviri Doktor Sayın Ulvi Ata hocam da hazırlar. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk aziz dostum.
1: Sorumuz şöyle: fırsat buldukça Kur'an ve meal okuyan bir arkadaşımız Araf suresini okurken şeytan anne babanızı ayıp yerlerini birbirine göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sizi de aldatmasın. Bu ayet meali üzerinden hocam, burada şeytan ve soyunmak arasında doğrudan bir ilişkiden mi söz ediyoruz? Fiziksel olarak mı bu gerçekleşiyor, ahlaken mi, manen mi demek istiyor anladığım kadarıyla? Bunu şerh etseniz ve onun da sorusuna meram bulsak.
2: Ben böyle dikkatli dinleyicileri ayrıca takdir ediyorum. Allah sayılarını artırsın.
1: Amin.
2: Bu bahsi geçen ayet Araf suresinde kendisi de ifade ediyor. 27. ayet.
1: Hı hı.
2: Tamamı şöyle: ey Adem oğulları, şeytan anne babanıza ayıp yerlerini birbirine göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sizi de aldatmaz. Çünkü o ve yandaşları sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz biz şeytanları inanmayanların yoldaşları yaptık. İbretamiz bir şey değil mi?
1: Eyvallah.
2: Bu ayeti kerimeyi Selmancığım doğru ve tam olarak anlayabilmek için aslında Araf suresinin bundan önceki 19. hatta kanaatim o ki 11. ayetine kadar gidip topluca değerlendirirsek belki tam olarak kavrarız.
1: Bağlamıyla.
2: Orada hiçbir böyle yoruma, açıklamaya, ilave bilgiye ihtiyaç duymayacak kadar açık, berrak bir seyirden bahsediyor. Nedir mesela, hatırımda kaldığı kadarıyla ifade edeyim. Yüce Mevla insanoğlunu nasıl yarattığını Araf suresinde ve akabinde bütün meleklere Adem'e secde edin buyurduğunu, şeytanın kendisinin ateşten, insanoğlunun topraktan yaratıldığını ve kendisinin üstün olduğunu, o yüzden secde etmeyeceğini, secde etmeme nedeninin bu olduğunu ifade ediyor. Bunun üzerine huzurdan kovuluyor ama yalvarıp yakarıp kendisinin cezasının ertelenmesini istiyor.
1: Evet.
2: Mevlamız erteliyor. Onun bu talebini karşılıyor. Ve akabinde hemen diyor ki sen ve sana inananları cehenneme atacağım diyor. Bunun üzerine şeytanın ben de diyor sırat-ı müstakim üzerine duracağım. Allah'a giden yola duracağım. Onların önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onlara yaklaşacağım. Sen onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Araf suresinin ikinci sayfası gözümün önünde canlanıyor bu şekliyle. Tekrar kovuluyor. Yani adeta ikinci kez huzurdan kovuluyor şeytan. Bunun üzerine Yüce Mevla işte Adem atamıza, insanoğlunun atası olan Adem atamıza, sen ve eşin Havva annemiz cennette oturun, dilediğinizden yiyin, dilediğinizden için ama şu ağaca yaklaşmayın. Bizim için o ağacın ne olduğu hiç ama hiç önemli değil. Bir sınır,
1: evet.
2: Bir imtihan vesilesi, evet. Değil mi? Bu arada hemen şeytan devreye giriyor. İknaya çalışıyor. Bu da gene hafızamda kaldığı kadarıyla Araf suresinin 20 ve 21. ayetlerde. Diyor ki şeytan, Rabbiniz size bu ağacı sırf melek olursunuz. Yani bu ağaçtan yararlanırsanız melek olacaksınız. Ya da ebedi kalıcılardan olacaksınız. Yani ölümsüz bir varlık olacaksınız diye yasakladı. Herkesin bir zaafı var işte. Bu bir ikna metodu.
1: Yeah.
2: Vesvese. Değil mi? Hatta bu geçer orada. Hazreti Adem'i ikna için verdiği bir vesveseden bahseder şeytanın. Dolayısıyla ağaca yaklaştıkları anda da birbirinin karşı cins olduklarının farkına varırlar ve avret yerleri birbirlerine görünür. Hazreti Adem'le Hazreti Havva'nın avret yerleri birbirine görünür. Bu durumda Yüce Mevla'nın o uyarısı tekrar hatırlatılır. Ben size şeytanın sizin apaçık bir düşmanınız olduğunu söylemedim mi? Ve Hazreti Adem ve Havva anamız böylelikle cennetten ayrılmak zorunda kalır, çıkarılır. İşte 27. ayet bize Cenab-ı Hak orada bunu ifade buyurmasına rağmen tekrar bize hitap ediyor. Ey Ademoğlu, değil mi? Ben bunu bir Yüce Mevla'nın merhametinin, sonsuz kereminin bir tezahürü olarak görüyorum. Bak, atanızı kandırdı bu şeytan. İlk insan, ilk peygamberi kandırdı. Ananızı kandırdı. Benim koyduğum sınırları ihlal etmelerine neden oldu bu şeytan? Tekrar hatırlayalım arkadaşın bize sorduğu soruyu. Ana babanızı ayıp yerlerini birbirine göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi şeytan sizi de aldatması. Çünkü biz onu göremiyoruz, o bizi bizim göremediğimiz yerden görüyor. Selman Bey, insanoğlu zaaflarıyla beraber insan. Böyle bir varlık. Bilerek veya bilmeyerek hata edebilen, günah işleyebilen bir varlık. Bizleri yoktan yaratan Yüce Allah, peygamberleri ve onlara

0: avret mahallelerini örtmesi bu anlamda şeytanın insana verdiği vesvesenin önemli ayraçlarından birisinin karşı cinse karşı avret yerini göstermek. Örtünmesi gereken yerlerin açılmasını teşvik edecek bir vesveseyi şeytanın bir alet olarak, bir insana dönük bir ikna metodu olarak kullandığı açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Değil mi? Yani zaten o 27. ayette ana babanızı ayıp yerlerini birbirine göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardı gibi. Cennetten çıkmaya neden olacak kadar bir suç işletiyor şeytan. Bundaki bizim çıkaracağımız ders ne Sermat? Tarihi tekerrür ettirmeyemek. Şeytan demek ki mesela haramlara dönük içimizde bir iştah, arzu, istek yoğunlaştığında bilelim ki şeytan ve nefis iş başında, devrede. O bize bazı şeyleri hoş gösterebilir. Evet. Sen daha gençsin, tövbe edersin. Yarın bundan vazgeçersin. Bir kere de bir şey olmaz. Burada seni kimse görmez. Ama şöyle, ama böyle gibi dilim varmıyor ama insana vesvese vermekte çok mahir bir varlık. Ne olur? Bu anlamda mesela evlilik, insanın vakti geldiğinde evlilik birçok bu vesveselerden, tuzaklardan korunmak için
1: kalkan.
0: Önemli bir kalkan. Çünkü insanın ihtiyaçlarını, arzularını, duygularını helal yoldan karşılamak. İnsanda böyle bir duygu var. Ama bu duygunun disipline edilmesi, nefis terbiyesi yapılması, iradenin güçlendirilmesi ve şeytanla boğuşmamak için, dövüşmemek için, şeytanın bulunduğu mahalden geçmemek, gerekirse çalıyı dolanmak, gerekirse uzun yolu tercih etmek, sabrı tercih etmek ve en önemlisi de güzel arkadaşlarla beraber olmak. Doğru, hakkı tavsiye edecek, sabrı tavsiye edecek insanlarla birlikte olup, çünkü insan yalnız başına birçok bu tuzaklarla yüzleşip üstesinden gelmeyi kimi zaman beceremeyebilir. Allah korusun.
1: Eyvallah.
0: Allah bizi bize bırakmasın.
1: Amin.
0: Bizi muhafaza buyursun.
1: Amin.
0: İyi arkadaşlarla, iyi dostlarla yaşamayı ve hayat yolculuğunu da bizimle bu meşakkate katlanacak, nimetiyle, külfetiyle bize yol arkadaşı edecek eşlerle yolda yürümeyi. Bu hanımefendi olabilir, hanımefendiler için beyefendi olabilir. Onlarla bir an önce yuva kurup dünyanın bu zorluklarına karşı kendimizi güçlü hale getirmeyi Rabbim hepimize lütfeylesin.
1: Amin. İnşallah hocam, teşekkür ederiz. Soruyu soran, cevabı dinleyen, hayatına nakşedenlere selam ediyoruz. Hayrın konuşulmasına vesile olanlardan ve hayrı konuşanlardan Allah razı olsun. Gençler soruyorsa elbet cevabı olacaktır. Esenlikler dileriz.
2: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Sen de katıl derim, katılır derim.
0: Reklam.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da. Hüsnü Hal.
1: Hikayeler böyle başlar. Bahar gelir ve uçar kuşlar.

Bahar ve kuşlar hep aynılar. Gelecek, konacak ve uçup uzaklaşacaklar. Pencere önünde çiçekler, belli ki kuşlar gelecekler. Kuşlar işte, hep aynılar. Her zamanki gibi sakarlar, alışamadılar bir türlü şu camlara. İşte geldi bahar. Yine uçmaya başladı kuşlar. Ama biri, belki de aralarından en küçükleri, görmemiş camı, çarpmış ve düşmüş. Toprakta hareketsiz yatıyor. Gözleri yarı açık, üstelik kanadı da kırık. Bir adam, belli ki evin sahibi, kendine kızıyor. Çalan kimse yok diye kapımı, kuşlara da mı kapamalı camları? Avuçlarını alıyor minik serçeyi. Titriyor adamın elleri ve de kuşun kalbi. Götürdü eve, sardı yumuşak bir beze. Birkaç damla su, biraz da ekmek. Kuş cana geldi gelecek. Günler geçecek, bahar bitecek ve kuş gidecek. Zaman geçecek, vakit gelecek ve ömür tükenecek. Kim ne ettiyse ettiğini görecek. Ancak merhamet edene merhamet edilecek.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

sevilen bir kimseyi gözden düşürmek için vaat edileni vermemek yeterlidir. Verilmeyecek şey vaat edilmemeli. Vaat edildiyse mutlaka verilmelidir. Beyler sözlerinde durmazlarsa itimat kalmaz. İtimat kalkınca da ne egemenlik, ne devlet, ne de ülke kalır.

0: Haberler az sonra.
1: Hoş geldin. Dertlerimizin dermanı. Bütün yaratılmışlara rahmet ve bereket olan yüce peygamber. Hoş geldin ey alemlerin efendisi. Hoş geldin. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Hoş geldin canların canı, hoş geldin başların tacı. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Ya Resulallah, ya Habiballah, hoş geldin. Safa.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
2: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın karşılıklı güven, siyasi irade ve ortak gelecek perspektifiyle imzalandığını belirtti. Londra merkezli Şarkülevsat gazetesinin dış politikaya yönelik sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölge meselelerinin yine bölge aktörlerince çözülmesi gerektiğini ve ittifakın üye sayısını artırmaktan çekinmediklerini vurguladı. Taraflardan birine yönelik tehdidin tüm üyelerce ortak güvenlik meselesi sayılacağını belirterek, "Birimizin güvenliği, hepimizin güvenliğidir" ifadesini kullandı. Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki zeminini oluşturan 12 maddeli çerçeve yasanın meclisten 467 oyla geçmesinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, sürecin bundan sonra nasıl işleyeceğini anlattı. Anadolu Ajansı'nın editör masasına konuk olan Kurtulmuş, yasanın genel af olmadığının altını çizerken, uygulamanın 3 ayrı emniyet mekanizmasıyla denetleneceğini söyledi. Yasa içeriğinde üniter yapıyı ve milli birliği bozacak tek bir cümlenin dahi yer almadığının altını çizen Kurtulmuş, ortaya koyduğumuz Türkiye modeli tamamlandığında, bütün dünyaya örnek olacak, fakültelerde ders olarak okutulacaktır dedi. Ağır işkenceler, cinayetler ve hafızalardan silinmeyen insanlık dramı. Suriye'de halka kan ve gözyaşından başka bir şey vermeyen Devrik Bağız rejiminin liderleri için yargı süreci nihayet tamamlandı. Devrik Bağız rejiminin kaçak lideri Beşar Esed, kardeşi Mahir Esed, kuzeni Atıf Necip ve firari 4 isim hakkında idam kararı verildi. Karar, Dera'daki işkencelerin faili Atıf Necip'in yüzüne okundu. Üstelik adaletin tecelli ettiği o kürsüde dikkat çeken bir detay vardı. İdama hükmeden hakim Esed döneminde idamla yargılanan bir isimdi. Karar, Şam sokaklarında ve yıllarca zulüm gören Suriye halkı arasında bayram havasıyla karşılandı. Dün 7.4'lük depremle sarsılan Kolombiya'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Birçok evin yerle bir olduğu ülkede 234 kişi yaşamını yitirdi. İlk belirlemelere göre 700'den fazla kişi de yaralandı. Bazı kentlerde kırmızı alarm ilan edildi ve güvenlik gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı uygulamaya konuldu. Dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi doğal afetler yurdumuzda da telafisi güç kayıplara neden oldu. Ancak yaralar hızla sarıldı. 2021 yılındaki selde 65 can kaybı yaşanan Kastamonu Bozkurt, 1,5 yıl içinde inşa edilen 663 konut ve 128 dükkanla tamamen yenilendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum o mücadeleyi acımızı kalbimize gömüp yüzleri güldürmek için verdiğimiz emek notuyla paylaştı. Kahramanmaraş merkezi asrın felaketinin ardından Kilis'te 3 yılda 2569 bağımsız bölüm tamamlanırken deprem bölgesinde teslim edilen bağımsız bölüm sayısı 455.357'ye ulaştı. Balıkesir, Sındırgı ve Bigadiş'te ise depremin birinci yılında 1121 konut, köy evi ve 36 iş yeri tamamlanma aşamasına getirilerek afetzedelerin kullanımına sunuldu.
1: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Artvin ve Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 33, İstanbul 31, İzmir 38, Antalya 40, Eskişehir 33, Trabzon 28, Erzurum 26, Gaziantep 37 derece. Bazı dış merkezlere gelince, Mekke 46, Medine 45, Kudüs 35, Tepkoşa 33, Girne 31, Saraybosna 29, Gümülcine 36 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç. Sunan Çağatay Yetik.
1: Efendim hayırlı bereketli akşamlar diliyoruz. Hayırlı, huzurlu, güzel, muhabbetli bir vakit diliyoruz her bir dinleyicimize. 12 Ağustos çarşamba akşamında sizlerle birlikteyiz. Yüce Mevlamızın rahmeti, mağfireti, esirgemesi, selamı tüm İslam aleminin üzerine olsun. Siz değerli dinleyicilerimizin üzerine olsun. Mevlam vaktimizi, akşamımızı, yarınlarımızı, ömrümüzü bereketli, huzurlu eylesin efendim. Bol dualı eylesin, dualarımızı kabul eylesin. Yüce Mevlam huzuru dergahında en güzel şekliyle de yaşamamızı nasip eylesin. Dualarını yaşayan kullarından eylesin her birimize efendim. Ve Mevlam bizlerden razı olsun, razı olduğu kullarından eylesin cümlemizi. Efendim güzel bir akşamdayız. Mesajlarınızı, selamlarınızı, istek eserlerinizi tabii ki bekliyoruz ama onunla birlikte umarım ki, ümit ediyoruz ki Allah'ın izniyle keyfimiz yerindedir. Güzel bir şekilde akşamımızı yapmışızdır. Şu ana kadar mesaide olan dinleyicilerimiz güzel bereketli bir mesai vakti geçirmişiz. Şu anda eve dönüş yolculuğunda yine günün yorgunluğunu atmak üzere Diyanet Radyo'ya bizlere kulak vermektesinizdir diye düşünüyorum. Ama mesaisi bizler gibi devam eden cümle dinleyicilerimiz Mevla kolaylaştırsın işlerimizi. Kolaylıklar diliyoruz her birinize. 0533-013-8090 WhatsApp mesaj numaramız efendim. Güzel bir eserimizle açılışımızı yapalım. Hemen sonrasında sizin belirleyeceğiniz eserlerle programımıza devam edelim istiyoruz. O yüzden mesajlarınız ve selamlarınız bizim için hem önemli hem de kıymetli. Hayırlı akşamlar başlıyor. Hoş geldiniz.

Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80.

Efendim devam ediyoruz ve hemen mesajlarınıza bakacağız. Akşamın programın ilk mesajlarını sizlerle buluşturacağız. Eskişehir'den Tuğba ben, bütün Diyanet çalışanlarına, dinleyenlerine selam olsun. Aleyküm selam. Son zamanlarda severek dinlediğim "Ben hep seni düşünürüm" ilahisini sizden rica ediyorum. Ve çok sevdiğim eşime ve oğluma armağan ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar olsun efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Yüreğinize sağlık. Selamlar aleyküm ve aleyküm selam. Veli Demirlenk, sıradaki eser bütün dinleyicilerinize armağan olsun. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı akşamlar olsun. Keyifle dinliyoruz sizleri. Trabzon Ars'in Yeşilyalı sahilinden selamlar, saygılar. Teşekkür ediyoruz efendim. Sıradaki eserde hem Trabzon'a hem de tüm Karadeniz armağan olsun. Mükrem'in Şaraplı. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız. Buyursunlar.

Diyanet Radyomuzun çalışanlarına, dinleyenlerine gelsin. Eskişehir'den Nihal. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz bizler de size. Yine çok güzel bir eserimiz var. Hemen sizlere armağan edelim, sizlerle buluşturalım. Sonrasında tekrar kaldığımız yerden devam edelim.

0: hayırlı akşamlar devam ediyor.
1: Efendim mesajlarımıza bakıyoruz hemen. İyi günler, Saliha Yılmaz ben. Tokat Topçam Yaylası'ndan selamlar. Aleyküm selam efendim. Sıradaki eser aileme, çocuklarıma ve bütün sevdiklerime gelsin. Bizlerden de sizlere gelsin efendim. İyi akşamlar diliyoruz. Ankara'dan Bursa'ya yolculuğumuz sizlerle çok daha keyifli geçiyor. Ne mutlu bize. Yolunuz açık olsun. Sıradaki eser de değerli dostum, yol arkadaşım Erkan Şahin Türk'e armağan ediyorum. Ersin Hatır. Teşekkür ediyoruz. Tüm yolda olan, yolculuk yapan herkese hayırlı yolculuklar dilerim diyor dinleyicimiz. Keza bizler de aynı şekilde hayırlı yolculuklar diliyoruz ve şu güzel eserimizi sizlere armağan ediyoruz.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
0: Reklam.

0: Hayırlı akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim devam ediyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi Diyanet Radyomuzun çalışanlarının, dinleyicilerinin ve tüm İslam aleminin üzerine olsun. Amin efendim. Gaziantep'ten Hilal ben, sizden Mustafa Demirci'den Ya Muhammed Mustafa eserini istiyoruz. Sevgili eşim Ayhan Bey armağan ediyor. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar efendim. Ankara Diyanet İşleri Başkanlığı bahçesinden yazıyorum sizlere. Yaman ailesi olarak istekte bulunuyoruz. Boykota devam inşallah. Filistin özgürlük dualarımızla tüm Diyanet Radyo dinleyicilerine Eyüp Sabrım eserini hediye etmek istiyorum. Selamlar ve aleyküm selam. Teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar. Kocaeli'den Sena Çakır Öztürk. Ömer Karaoğlu şehit tahtında ilahisini rica ediyorum. Eşim Fatih Bey'e ve bütün Diyanet Radyo çalışanlarına armağanı olsun. Allah'a emanet olunuz. Sizler de efendim çok teşekkür ediyoruz. Yine güzel eserlerimizle, istemiş olduğunuz eserlerle devam edelim. Ardından tekrar huzurlarınızda olacağız. Mesajlarınızla buluşturacağız.

Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

0: Hayırlı akşamlar devam ediyor.
1: Efendim devam ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Mardin Merkez sıradaki eseri Diyanet Radyo dinleyenlerine gelsin. Allah'a emanet olunuz. Her daim dualarımızdasınız. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Dualarınızda olmak duasıyla. Hayırlı akşamlar İzmir'den Hacı İlyas Bal. Hayırlı akşamlar efendim. Medine'ye varamadım ilahisini Diyanet Radyomuzun çalışanlarına ve hacı arkadaşlarıma, eşime, aileme hediye ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Gemli Koşunlu'dan selamlar, sevgiler, iyi akşamlar. İki Diyanet Radyomuz var. Sizin programınızı da severek dinliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Fatih Koca'dan Beytullah'ta ben ilahisini rica ediyorum. Bütün dinleyenler için yayınlarsanız teşekkür ediyoruz. Kenarda ailesi. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Hemen sıradaki diğer istemiş olduğumuz eserlerimizle baş başa bırakalım, ardından devam edelim.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim mesajlarınızı bekliyoruz. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Sağlıklı, bereketli akşamlarımız olsun. Şükriye İşcan dualarımla Allah razı olsun efendim. Hayırlı akşamlar, mümkünse bu bayrak eserini istiyorum. Bütün Türkiye'mize armağan olsun. Allah razı olsun. Trabzon'dan selamlar, saygılar. Mükremin Şaraplı ben. Teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar diyor isimsiz bir dinleyicimiz. Aleykümselam efendim. Şöyle güzel bir şekilde mesajlarınızda bulunduğunuz il, ilçe, köy, kasaba hiç fark etmez. Onları yazmanızı istiyoruz efendim. Selam göndermek istiyoruz. Eserlerimizi oralara da armağan etmek istiyoruz. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız, bekliyoruz.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: Hayırlı akşamlar devam ediyor.
2: Devam ediyoruz efendim. Selamünaleyküm. Hayırlı yayınlarınız olsun. Aleyküm selam. İlahileriniz bizi bu akşam da eskilere götürüyor. Her zamanki gibi çok güzel. Teşekkür ediyoruz efendim. Sevgili eşim Halil İbrahim için sevdiğim seni ilahisini yayınlarsanız seviniriz. Kocaeli'den Özlem Hanım. Teşekkür ediyoruz efendim. Kayseri'den Mustafa Çimen. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmetine selam olsun ve aleyküm selam. Allah'a emanet olunuz. Kalın sağlıcakla sizler de efendim. Selamünaleyküm. Bursa Yenişehir'den Umre arkadaşlarıma giydim beyazları düştüm yollara eserini istiyorum. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Hemen sıradaki istemiş olduğunuz eserlerimizle buluşturalım, ardından yine mesajlarınızla devam edelim.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim devam ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Fevziye ben, ailem ve Bolu'daki acı arkadaşlarıma ve sizlere. Sen de ileri ilahisini istiyorum mümkünse. Herkese çok selamlar. Diyanet Radyomuz. En sevdiğim mi demeye çalıştınız efendim. İstanbul Çekmeköy'den teşekkür ediyoruz. Ankara Batıkent'ten selamünaleyküm ve aleykümselam. Hayırlı akşamlar. Sizleri dinlemek bizlere huzur veriyor. Teşekkür ediyoruz efendim. Ağzınıza yüreğinize sağlık, biz teşekkür ediyoruz diyor dinleyicimiz. Mustafa Cihat'tan Amenna eserini rica ediyorum. Sevgili eşim armağan olsun. Teşekkür ediyoruz, hayırlı akşamlarınız olsun. Denizli'den Yahya Özcan diyor ki hayırlı akşamlar. Sıradaki eseri de arkadaşım Yavuz Kolat'a hediye etmek istiyorum. Tabii ki hediyemiz olsun. Hatta hiç bekletmeyelim, hemen dinletelim. Ardından bekliyoruz efendim mesajlarınızı. İlk defa mesaj yazacak dinleyicilerimiz, uzun süredir yazmamış ama şu anda yazacak dinleyicilerimiz 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız.

0: Hayırlı akşamlar devam ediyor.
1: Efendim devam ediyoruz. Selamünaleyküm. Çağatay Bey aleykümselam. Konya'dan Hüseyin ben. Buyursunlar efendim. Bu saatlerde yollarda olduğum zaman aklıma düşüyorsunuz ve dinliyorum sizi. Teşekkür ediyoruz. Rabbim kolaylıklar versin cümlemize efendim. Amin. Rabbim Gazze'ye, Filistin'e, Doğu Türkistan'a yardım etsin. Amin. Ve oralara selam olsun. Eşesiya'dan bir eser yayınlarsanız seviniriz. Teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Eşim Arzu, kızlarım Duru ve Azra ile İzmir'e gidiyoruz. Yandı Gönül ilahisini yayınlar mısınız? Selamlar ve dualarla Bilal ben. Teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Yüreğinize sağlık. İyi yayınlar diliyorum. Sadık Eser, tüm anne ve babalara armağan ediyorum. Biz de armağan edelim. Hemen armağan edelim. Dinletelim, ardından devam edelim. Buyurunuz.

Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

devam ediyoruz efendim. İstanbul Bağcılar'dan selamünaleyküm ve aleykümselam. Dertli Dolap ilahisini bütün Diyanet Radyo dinleyicilerine armağan ediyorum. Selametle kalınız. Hayırlı akşamlar. Sizlere de hayırlı akşamlar efendim. Selam olsun bizden de size. Selamünaleyküm İstanbul'dan Şeyma. Dayım İbrahim için Gül Bahçesi'nde İbrahim yayınlar mısınız? Allah'a emanet olun. Sizler de efendim teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm kardeşim, aleykümselam. Kolaylıklar diliyoruz. Malatyalı Ömer, sizden Mülkü Beka'dan gelmiş eserini istiyorum. Malatya'dan yazıyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar Malatya'mıza, bizden de selam olsun. Oradaki kıymetli dinleyicilerimize, oradaki dostlarımıza bolca selam olsun. Hayırlı, bereketli akşamlar diliyoruz. Güzel eserlerimiz, istemiş olduğunuz eserler. Kulaklarınızda keyifle dinleyiniz efendim, buyursunlar.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim devam ediyoruz. Hayırlı akşamlar Mersin'den Gülay. Ben sizleri çok severek dinliyorum. İyi ki varsınız. Teşekkür ediyoruz efendim. Eğri Olsam Yay Gibi adlı eserini istiyorum. Çok sevdiğim komşularım ve çocuklarım için gelsin. Teşekkür ediyoruz efendim. Tokat'tan selamun aleyküm ve aleyküm selam. Oğullarım Seyfullah, Emrullah, Nurullah için gelin ey aşıklar ilahisini yayınlar mısınız? Hayırlı akşamlar diliyoruz. Tokat'a bolca selam olsun efendim. Selamünaleyküm Çağatay Bey, aleykümselam. İlk defa yazıyorum. Gaziantep Kuzey şehirden dinliyorum. Teşekkür ediyoruz. Agah Terzi'den Sema'dan Sırrı Tevhid eserini istiyorum. Yayınlarsanız seviniriz. Hayırlı akşamlar, selamlar. Aleykümselam. Sizlere de selam olsun efendim. Hemen dinletelim sıradaki güzel eserimizi. Ardından devam edelim.

0: hayırlı akşamlar devam ediyor.
1: Devam ediyoruz efendim. Bursa Yıldırım'dan selamünaleyküm ve aleykümselam. Pınar Demir Mutfak Grubu'ndan sizleri daim dinlemekteyiz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sıradaki eser eşim Caner Demir, oğullarım Ahmet ve Mehmet'e armağan ediyorum. Bursa'dan selamlar size ve aleykümselam. Güzel Bursa'mız, bizden de sizlere selam olsun efendim. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Hayırlı bereketli akşamlar diliyoruz efendim. Teşekkür ediyoruz. Malatya'dan selamlar Çağatay Bey. Sizleri dinlemek bizlere huzur veriyor. İyi ki varsınız. Bütün eserlerinizi severek dinliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sıradaki eseri benim için de yayınlar mısınız diyor Serap Çelik. Tabii ki yayınlarız. Sizlere de armağanımız olsun efendim. Hemen dinletelim. Ardından tekrar yavaş yavaş programın son bölümünde kulaklarınızda olacağız.

Efendim geldik bizlere ayrılan sürenin sonuna, programımızın sonuna. Yarın sabah saat 7.30'da Hayırlı Sabahlar programımızda kavuşmak duasıyla müsaadelerinizi istiyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalınız.

0: Günün yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da.
1: Reklam.
2: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
1: Reklam.

0: Hüsnü Hal.
1: Hikayeler böyle başlar. Bahar gelir ve uçar kuşlar. Bahar ve kuşlar hep aynılar. Gelecek, konacak ve uçup uzaklaşacaklar. Pencere önünde çiçekler, belli ki kuşlar gelecekler. Kuşlar işte, hep aynılar. Her zamanki gibi sakarlar. Alışamadılar bir türlü şu camlara. İşte geldi bahar. Yine uçmaya başladı kuşlar. Ama biri, belki de aralarından en küçükleri, görmemiş camı, çarpmış ve düşmüş. Toprakta hareketsiz yatıyor. Gözleri yarı açık. Üstelik kanadı da kırık. Bir adam, belli ki evin sahibi, kendine kızıyor. Çalan kimse yok diye kapımı, kuşlara da mı kapamalı camları? Avuçlarını alıyor minik serçeyi. Titriyor adamın elleri ve de kuşun kalbi. Götürdü eve, sardı yumuşak bir beze. Birkaç damla su, biraz da ekmek. Kuş cana geldi gelecek. Günler geçecek, bahar bitecek ve kuş gidecek. Zaman geçecek, vakit gelecek ve ömür tükenecek. Kim ne ettiyse ettiğini görecek. Ancak merhamet edene merhamet edilecek.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Nehirler çağlar yüreğimizde. Nehirler ki hiç durmaz, akar gider ummana doğru. Ve kanın yerde kalmaz, toprağından filiz verir Gazze. Nehirden denize kadar özgür kalır Filistin.

Ebu Hureyre anlatmaktadır. Allah Resulü bir gün ashabına Allah'ın günahları af yolunu ve dereceleri yükseltme vesilesini size göstereyim mi dedi. Orada bulunanlar evet söyle ey Allah'ın Resulü dediler. Bunun üzerine Allah Resulü onlara meşakkatli zamanlarda bile abdesti tam olarak almak, uzak yerden mescide gelmek, bir namazdan sonra ikinci namazı beklemektir. İşte bunlar düşman hududunda nöbet bekleme gibidir buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılanan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

çiğ tanesi serinliğinde, seher vaktinin az evvelinde, Temmuz yıldızının nefesiyle sesimiz yayıldı yeryüzüne.

Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.

Merhaba güzel çocuk. Masal karavanıma hoş geldin. Hazreti İbrahim'in hikayesinde Allah-u Teala rahmetiyle kulunu Nemrut'un ateşinden korumuş ama Nemrut'a gazabı için bu kadar hazırlığa gerek kalmamıştı. Hazreti İbrahim Allah'ın varlığını kabul eden müminlerle beraber şehirden ayrıldıktan sonra Nemrut'un karşısına dikilecek kimse kalmadı. İlahlık davasından vazgeçmeyen Nemrut kötülüklerini artırmaya devam etti. Allah'ın kendisine hazırladığı alçaltıcı

0: cezanın giderek yaklaşmakta olduğunu fark etmiyordu. Allah, ilahlık davasında bulunan Nemrut'u cezalandırmak üzere en küçük askerlerinden birini gönderdi. Bir sivrisinek. Nemrut eskiden beri sivrisineklerden nefret ederdi. Onun çıkardığı vızıldama sesi Nemrut'u çileden çıkarıyordu. Yüce Allah Nemrut'un cezasını hiç sevmediği bu küçük yaratıkla verdi. Bir gün ansızın sivrisineğin sesini duyduğunda deliye döndü. Askerlerini odasına çağırıp sivrisineği öldürmelerini emretti. Küçücük sinek askerlerle adeta alay ediyordu. Odada köşeden köşeye uçan sinek askerlere talim yaptıran acımasız bir komutan gibiydi. Bazen hareketsiz kalıyor, askerlerin etrafı seyretmelerini bekliyordu. Askerlerin komutanı, "Efendimiz, sanırım sivrisineğin hakkından geldik." deyip odadan çıkacakları an sivrisinek tekrar odada uçmaya devam ediyordu. Bu da Nemrut'u çileden çıkarmaya yetiyordu. Bir ara korkudan tahtının üzerine tünedi. Onun bu halini gören askerler gizlice gülmekten kendilerini alamadılar. Bazen de sivrisinek bir askerin kafasına konuyor, arkadaşı sivrisineği öldürmek için arkadaşının kafasına var gücüyle vuruyordu. Odada yıkılmayan vazo, devrilmeyen koltuk yok gibiydi. Askerler sivrisineği gördüğüm zannıyla resmen birbirini tartaklıyorlardı. Bir ara sesler tamamen kesildi. Askerler salonda devrilen eşyaları kaldırmaya başladılar. Nemrut da yorgun bir şekilde tahtına yığıldı. Askerler tam dışarıya çıkacaklardı ki Nemrut birden eliyle oradakilere sus işareti yaptı. Eliyle koltuğun kenarını gösteriyordu. Anlaşılan sivrisinek oraya konmuştu. Askerler oldukları yerde donmuş gibi beklediler. Birkaç saniye sonra Nemrut hem kendisinin hem de askerlerin intikamını almış olacaktı. Fakat o da ne? Hala sinek vızıltısı duyulmaya devam ediyordu. Önce onu yakalarım sandı fakat hayır. Sinek çok yakınlardaydı, kanat çırpışını bile duyuyor ama onu göremiyordum. Çok geçmeden acı gerçeği öğrendim. Sivrisinek o hengamede Nemrut'un burnuna kaçmıştı. Tekrar vızıldamaya başlayan sivrisineğin durmaya niyeti yoktu. Giderek daha da ilerliyordu. Sineğin her hareketi Nemrut'un beyninde bomba etkisi yapıyor, onu çılgına çeviriyordu. Sanki beyninde dev bir borazan ötüyordu. "Derhal doktoru çağırın, bu sivrisineğe bir çare bulsun, yoksa ben onları lime lime ederim." Doktorlar göz açıp kapayıncaya kadar odaya doluştular. Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmamışlardı. Bazıları Nemrut'un burnunu su ile doldurup sineğin boğulmasını teklif ettiler. Bazılarına göre Nemrut dumanı burnunun içine çekerek dumandan rahatsız olan sinek dışarıya çıkacaktı. Kimi de sineğin pis şeylere konduğunu, Nemrut'a bir hayvan leşi koklatmaları halinde sineğin orada daha fazla duramayıp kaçacağını söylüyorlardı. Hepsini denediler fakat nafile. Sinek adeta onlarla dalga geçiyordu. Önce sessizce duruyor. Doktorlar uygulamanın başarılı olduğuna kanaat getirdiklerinde tekrar vızıldamaya başlıyordu. Ve Nemrut tekrar çileden çıkıyordu. Nemrut bir şey fark etti. Kafasını hareket ettirdiğinde sinek duruyordu. O da yavaş yavaş kafasını sağa sola oynatmaya başladı. Evet, bunun faydası oluyordu. Fakat ne zamana kadar böyle devam edebilirdi ki? Nemrut kendi kafasını oynatmaktan yoruldu. Bir askerin eline keçeden bir tokmak vererek onunla sürekli kafasına vurmasını emretti. Asker sürekli Nemrut'un kafasına vuruyordu. Asker sineğin ne zaman durduğunu, ne zaman hareket ettiğini bilemediğinden bazen çok komik durumlar ortaya çıkıyordu. Sivrisinek durduğunda vurmaya devam eden askere Nemrut, "Dursana be sersem adam!" diye kızıyordu. Asker durduktan kısa bir süre sonra sivrisinek birdenbire vızıldamaya başlayınca da "Ne duruyorsun be, vursana!" diye bağırıyordu. Vursana ve dursana emirleri arasında günler geçti. Bir süre sonra bu küçük vuruşlar yeterli olmamaya başladı. Ailesinin gözleri önünde devamlı Nemrut'un kafasına darbeler indiren nöbetçi, onu öldürdüğü takdirde cezalandırılmaktan korkuyordu. Günlerdir uyumayan Nemrut ilahlık iddialarını geride bırakmış, inliyor, kafasını duvardan duvara vuruyordu. Koşturmaktan halsiz düşen Nemrut, tahtına adeta yığılarak oturduktan sonra nöbetçilere daha hızlı vurmasını söyledi. Nöbetçi askerler ne kadar hızlı vurursa vursun, o daha hızlı, daha hızlı diye bağırıyordu. Nemrut'un düştüğü bu hal kulaktan kulağa bütün şehre yayıldı. Kimi bu hale gülüyor, kimi de ona acıyordu. Zamanında onun tarafından zulme uğratılan zavallı insanlarsa için için seviniyordu. İbrahim'in söylediklerinde ne kadar haklı olduğu gün gibi ortadaydı. Bütün insanlar artık Nemrut'un ilah olamayacağını iyice anlamıştı. Herkes gerçek ilahın Hazreti İbrahim'in inandığı Allah olduğunu artık çok iyi biliyordu. Bir sivrisinekle bile mücadele edemeyen, gülünç duruma düşen Nemrut'sa artık kendini yerlere atıyordu. O yerlerde yuvarlanırken askerler onu yakaladıkça kafasını ellerindeki çekişlerle vuruyorlardı. Nitekim bu acıya dayanamayan, kafasına indirilen darbelerle sersemleşen Nemrut var gücüyle bağırmaya başladı. Elleriyle yüzünü parçalayıp sarayının koridorlarında koşmaya başladı. Dağdan gürültüyle inen bir kaya gibi yere düştü. Ve cansız bedeni büyük salonun ortasında yığılıp kaldı. O salonda kim bilir ne zulümler işlemişti. Olanlara şahit olanlar çıt çıkarmadan duruyorlardı. Bir iki dakika geçmemişti ki ortalığı kaplayan ölüm sessizliğini bozan bir sivrisinek sesi duyuldu. Görevini tamamlayan sivrisinek, orada bulunanların şaşkın bakışları arasında Nemrut'un burnundan çıkıp uçmaya başladı. Vızıldayarak yükselen ve açık bir pencereden uçup giden sivrisinek onlara adeta şunları söylüyordu. Allah'a inanmayıp böbürlenenlerin sonu işte budur. Aklınızı başınıza alın ve sadece Allah'a iman edin. Allah'ın benim gibi daha nice askerleri vardır. Başka zaman elinizde bizi ezebilirken Allah dilediğinde size neler yapabileceğimizi görün.
1: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.

Masal Karavanı. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde yaşanılan masallar varmış. Her ne kadar masal desek de hakikat içeren yanları da varmış. Eğer hazırsanız sizi bu masallara davet ediyoruz. Paylaşmanın, dürüstlüğün, sabrın ve merhametin sesi olan Masal Karavanı hafta içi her gün saat 20.30'da Diyanet Radyo'da.

gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevinirken, beklerken, beklenirken, rezil.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Diyanet radyolarımızın çok muhterem dinleyicileri, bugün sizlerle En'am suresi 95. ayeti kerimesini konuşacağız. Rabbimizin bu ayetinin hikmetlerini kavramaya çalışacağız. Cenab-ı Hak 95. ayette En'am suresinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. اِنَّ اللّٰهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَٰلِكُمُ اللّٰهُ فَاَنَّا تُؤْفَكُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Tohumu ve çekirdeği çatlatan şüphesiz Allah'tır. اِنَّ اللّٰهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى Hab, tohum, neve, çekirdek. Tohumu ve çekirdeği çatlatan şüphesiz Allah'tır. يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ O ölüden diriyi çıkarır. وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ Diriden de ölüyü çıkarandır. ذَٰلِكُمُ اللّٰهُ فَاَنَّا تُؤْفَكُونَ İşte Rabbiniz olan Allah budur. O halde haktan nasıl döndürülüyorsunuz? Aziz kardeşlerim, bu ayet bize her gün gözümüzün önünde gerçekleşen büyük bir hakikati hatırlatır. Hayatı var eden ve devam ettiren yalnızca Allah'tır. Kuru ve cansız gibi duran bir tohum, toprağın altında, karanlıkta sessizce bekler. Sonra bir gün kabuğu çatlar, ince bir filiz toprağı deler, güneşe yönelir, büyür, yeşerir, çoğalır. O sessizliğin içinden bir hayat doğar. Doğum ve ölüm, tohum ve meyve, toprağa dönüş ve topraktan yeniden diriliş. Hepsi birbirini tamamlayan bir döngüdür. Hayat Allah'ın kudretiyle sürekli akıp gider. Fakat insan bu mucizeyi her gün gördüğü için çoğu zaman fark etmez, fark edemez. Göz alışır, kalp yabancılaşır, mucize olağanlaşır. Evet, burada Elmalılı Hamdi Yazır merhumun işaret ettiği ince bir nüans vardır. O bu ayeti açıklarken şöyle dikkat çeker. Tohumun içinden çıkan filiz kendi başına yol bulamaz. Toprağın karanlığında ışığa yönelme içgüdüsünü ona veren Allah'tır. Bu yöneliş hayatın içinde saklı bir ilahi emirdir. Böylece Allah ölü gibi görünen maddeden canlı çıkarır. Canlı bir varlıktan yeniden ölü görünen tohum meydana gelir. Bir kuş yumurta çıkarır, yumurta cansızdır. Fakat o yumurtadan tekrar can yaratılır. Yaratılış durmaz, sürekli yenilenir. Gerçek bu kadar açıkken nasıl yüz çeviriyorsunuz? Bakın, düşünün, görün. Hayatın kendisi Allah'ın varlığının delilidir. Bir tohum bile şunu söyler. Ben kendiliğimden olmadım. Beni var eden bir kudret var. Değerli kardeşlerim, bu ayet bakmayı değil görmeyi, görmeyi değil idrak etmeyi öğretir. Gözlere değil kalbe seslenir. Bugün insan, günümüz insanı ekranlara bakmaktan gökyüzünü göremez. Telefonun ışığına alışır, güneşin ışığını fark edemez. Market rafındaki paketi görür ama bir buğday tanesinin mucize olduğunu unutur gider. Günümüzde hız arttı, düşünce azaldı. Ses çoğaldı, derinlik kayboldu. Her şey konuşuluyor ama hayatın kendisi konuşulmuyor. Bazen sadece bir ağacın yaprağına bakmak bile kalbin sükunetini geri getirir. Çünkü Allah'ın ayetleri en çok orada okunur. Aziz kardeşlerim, Rabbim bize gören bir kalp, uyanık bir akıl ve şükreden bir dil nasip etsin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Ayetlerin hikmetleri. Hazırlayan ve sunan Kadir Dinç.

0: Günün Duası.
1: Ali bin Ebu Talip'ten nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza kalktığında şöyle derdi: yüzümü Hakk'a yönelmiş olarak gökleri ve yeri yaratan Allah'a döndürdüm. Ben müşriklerden değilim. Şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de alemlerin Rabbi Allah içindir. Allah'ım, bütün hayır senin elindedir. Şerse sana nispet edilmez. Şerle sana yaklaşılmaz.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

Cabir bin radıyallahu anh anlatmaktadır. Selim'e oğulları mescide yakın bir yere taşınmak istediler. Bunu haber alan Allah Resulü onlara, mescide yakın bir yere taşınmak istediğinizi duydum, öyle mi dedi. Onlar Resulullah'ın bu sorusuna, evet ey Allah'ın Resulü, bunu istemiştik diye cevap verdiler. Bunun üzerine Allah'ın elçisi onlara, ey Selim'e oğulları, kendi mahallenizde oturun, atacağınız adımlarınızın sevabı yazılsın dedi. Ve bu sözünü iki defa tekrarladı.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir.

biz de sizi dinliyoruz. Özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler, artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

Hayırlı günler, çok kıymetli Diyanet Radyo dinleyicileri. Ben Emin. Şimdi Fatih Koca'dan Seyreyle Güzel ilahisini hep birlikte dinliyoruz. Selam ve

0: Selamun aleyküm. Ben Aydın'dan Vedat. Dandı Seccadem ilahisini bütün Diyanet Radyo çalışanlarına ve dinleyenlerine armağan ediyorum.
1: Gözlerimi sana açarım, senle bakarım seccadem. Yangınımı sana sunarım, sen

Açarım senle bakarım seccadem, yangınımı sana sunarım, senle yanarım seccadem, gözlerimi sana

Selamünaleyküm, ben Betül. Pek yolundan Hakşerlere Hayreyler ilahisini istiyorum. Bu ilahiyi bütün dinleyicilere, tüm aileme, sevgili eşime ve kızıma armağan ediyorum. Herkese iyi dinlemeler.

Sultan Süleyman'dan alsan tahtını, kendi ellerinle yazsan bahtını, cümle alem duysa senin namını, yarın olmayınca önü neylersin? Mahlukat bir olup zikirler çekse, sevabın biriken binlere çıksa, cennetin yolları sana verilse, yarın olmayınca köşkü neylersin? Yarın olmayınca.

Hayırlı akşamlar Diyanet Radyo. Ben İstanbul'dan Şeyma. İbrahim Meletlioğlu'ndan Aşıkların Sultanı ezgisini canım yeğenim ve canım kardeşlerim için istiyorum. Herkese iyi dinlemeler.

Selamun aleyküm Diyanet Radyo. Ben Ankara'dan Yusuf. Kur'an kursuna devam eden ve 9. cüze geçen canım yeğenim için Mehmet Kemiksiz Üstad'dan bir eser istirham ediyorum. Yayınlarınızı keyifle takip ediyoruz, muhabbetle takip ediyoruz. Allah'a emanet olun, Allah razı olsun.

Selamünaleyküm sevgili dostlar, hayırlı akşamlar. Yunus Emre'nin şiirlerinden gelin ey aşıklar, gelin hu Mevlam hu, Kani Karaca'nın yorumuyla olan ilahisini dinlemek istiyoruz. Hayırlı akşamlar, selamlar, hürmetler.

0: Selamun aleyküm. Hayırlı günler, hayırlı huzurlu vakitler tüm Diyanet Radyo çalışanlarına ve dinleyenlerine olsun inşallah. Ben Kayseri Melikgazi'den Hatice.
1: Ben Alpemiz ve Muhammed Emre.
0: Sizlerden Muhammed Emre oğlum için, çünkü kendisi hafızlık okuyor. İnşallah muvaffak olur. Kur'an'ın Hadimleri isimli eseri rica ediyoruz. Tüm Diyanet Radyo çalışanlarına, dinleyenlerine gelsin. Özellikle oğlum Muhammed Emre'ye gelsin. Allah'a emanet olun.

Hatay'dan selam aleyküm. Sen bir gelesin ilahisine. Tüm Diyanet Radyo dinleyicilerine, sevgili eşim Emine Hanım'a, oğluma, kızıma ve bütün Müslümanlara armağan etmek istiyorum. Hayırlı akşamlar olsun. Seni

0: Kendinizden sevgi, çok sevdiğim arkadaşlar için Hasan Sarındık'tan bir ezgi istiyorum. Şimdiden çok teşekkürler, hayırlı akşamlar.
1: Birimla hatası çoğa malum, düşlerde yaşarım, düşsüz koyma.

kafama takılanlar. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.

0: Kıymetli hocam, Ahzab 37. ayette geçen Hazreti Peygamber'le Hazreti Zeynep'in evliliğine takılıyor bazıları. Zeynep kimdir ve olayın aslı nedir?
1: Evet, ilginç bir takıntı. İlginç olduğu kadar da şaşırtıcı. Efendim, Hazreti Peygamber'in ailesinde iki Zeynep var. Biri kızı, diğeri eşi. Kızı Zeynep'in de hayatı çile dolu. Uzun süre hicret edemedi. Kocası izin vermedi, Mekke'de mahsur kaldı. Hicret yolunda saldırıya uğradı ve yaralandı. 31 yaşında vefat etti. Gerçi cahiliye dönemi kadınlarının hepsinin hayatı çileliydi. Ne hakları vardı ne de değerleri. Babalarından kalan mala bile mirasçı olamazlardı. Daha kötüsü miras malı gibi görülürlerdi. İslam geldi de bütün haklarında ciddi düzelmeler oldu. Bugünden o güne bakanlar anakronizm türü hikayeler yazıyorlar.
0: Hocam, eşi olan Zeynep demiştik.
1: Ona geldik. Cahş'ın kızı Zeynep, rahmet peygamberinin hala kızı. Büyüyüp evlilik çağına geldiğinde Hazreti Peygamber kölelikten azat edip evlatlık edindiği ve yanında yetiştirdiği Zeyd'le evlendirmiş onu. Ancak yapılan evlilik yürümemiş. Zeyd'in söylediği evliliğin yürümeme nedeni Zeynep'in kendisini küçümsemesi. Anlaşılan eşler arasında anlaşma ve ünsiyet sağlanamamış, uyumsuzluk giderilememiş. Peygamberimiz Zeyd'in boşanma gerekçesini yeterli görmemiş olacak ki evliliğin devamında ısrar etmiş. Her şeyi bilen Yüce Allah bu evliliğin de bu şartlarda yürüyemeyeceğini ve Zeynep'in boşanma sonrası kendisiyle evleneceğini Hazreti Peygamber'e haber vermiş. Yani yürüyemeyecek evlilikte ısrar etmemesi gerektiğini bildirmiş. Neticede Zeyd ile Zeynep boşanmış. Belli bir zaman geçtikten sonra Hazreti Peygamber'in teklifine Zeynep olumlu cevap vermiş ve evlenmişler.
0: Evlatlığın boşanmış hanımıyla evlenilir mi?
1: Ben de bir soru sorayım. Bir insanın çocuğu başkasının evladı sayılabilir mi? Benim çocuğum olacak, bir başkası bunu alıp kendi çocuğu yapacak. Bu hak ve adalet mi? Nitekim Ahzab suresi 5. ayetinde insanları gerçek babalarının ismiyle çağırın. Allah katında en adaletlisi budur. Eğer babalarını bilmiyorsanız onlar sizin din kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Öyleyse bir çocuk ancak gerçek biyolojik anne babasına nispet edilebilir. Yine aynı surenin 40. ayetinde Muhammed sizden bir erkeğin babası değildir. O sadece Allah'ın elçisidir ve peygamberlerin sonuncusudur. Bu ayette Hazreti Peygamber'in Zeyd'in babası olmadığı açıkça ifade edilmekte. Bu ayetten çıkarılacak genel hüküm şudur. Bir kişinin çocuğu başkasına nispet edilemez ve yine hiç kimse başkasının çocuğuna babalık iddiasında bulunamaz. İşte bu şekilde evlatlık kurumu kaldırılmak suretiyle Hazreti Peygamber'le Zeyd arasındaki evlatlık ilişkisi sonlandırılmış oldu. Sonuçta Zeyd gerçek babasına nispet edildi. Zeyd'in gerçek biyolojik babası Harise'ydi. Bu gelişme sonucunda o, Harise'nin oğlu Zeyd diye anıldı. Ama din kardeşliği ve dostluk baki kaldı. Bu durumda Hazreti Peygamber'in Zeyd'in boşanmış eşiyle evlenmesinde dinen ve hukuken hiçbir engel bulunmamaktadır. Kaldı ki aynı ayette yer alan evlatlıklarının evlilik ilişkisinin bittiği, eşleriyle evlenmeleri hususunda müminlere bir zorluk olmasın diye seni o kadınla evlendirdik ifadesi, bu evlilik kararının tamamıyla Yüce Allah'a ait olduğunu göstermektedir. Demek ki bu evliliğin hikmeti, konulan ilahi hükmün Hazreti Peygamber üzerinden uygulanmasıdır. Ayrıca bu uygulama sadece Hazreti Peygamber'e ve o döneme özel ve özgü değil, tüm zamanlar ve bütün Müslümanları kapsayacak genişliktedir. Bunun anlamı, bu hüküm o gün geçerli olduğu gibi bugün de geçerlidir.
0: Hala kızıyla evlilik, bir de Hazreti Peygamber'in ona gönlü düşmüş deniyor.
1: Hazreti Zeynep'in hala kızı olması evliliğe engel değildir. Böylesi evlilik sadece İslam'da değil, bütün hukuk sistemlerinde geçerlidir. Hazreti Peygamber'in gönlünün düşmesine gelince, maalesef eski kaynaklarımızda bu konu yer almakta. Onlar bu gönül meselesini ayette geçen Allah'ın açıklayacağı şeyi içinde gizliyordun ifadesinden çıkarmışlar. Gizlediği şeyin Zeynep'e olan sevgisi olduğunu ileri sürmüşler. Hatta daha ileri gidip bunu asılsız olan Hazreti Davud'un askerlerinden biri olan Uriya'nın karısıyla evlenmesi hikayesine benzetmişler. Hazreti Davud hakkındaki bu hikayenin uydurma olduğu bir

0: peygambere yakışmayan nitelik taşıdığı alimlerimizin çoğu tarafından söylenir ve itibar edilmemesi gerektiği vurgulanır. Bu olay Matta İncili'nin başındaki şecere kısmında Davut'un Uriya'nın karısından doğan Süleyman'ın babasıydı diye ifade edilmiş. Hikayenin tamamı Kitab-ı Mukaddes'te 2. Samuel'de anlatılmaktadır. İlgilenenler oraya bakabilir. Böylesi asılsız bir olayın geçmesi, önceki kitapların muharref yani bozulmuş olduğunun da göstergesidir. Üzüntüyle belirtmek gerekir ki Hazreti Davut ile ilgili bu asılsız olay oralardan nakledilmek suretiyle bazı tefsirlerimizde yer bulmuştur. Hazreti Zeynep olayının bu uydurma olaya benzetilmesi ise bundan daha vahimdir.
1: Hazreti Peygamber'in gönlünün düşmesi doğru değil mi o zaman?
0: Tabii ki değil. Zaten bu bilgiler sahih olmayan haberler ve yorumlara dayanıyor. İmam Maturidi gibi müfessirler bu haber ve yorumları doğru bulmuyorlar ve reddediyorlar. Kaldı ki Zeynep Hazreti Peygamber'in bilmediği ve görmediği bir kız değildi. Halasının kızıydı. Hazreti Zeynep'in güzelliği Zeyd'le evlendikten sonra ortaya çıkmadı. Denildiği gibi bir gönül işi olsaydı, Peygamberimiz daha baştan kendisiyle nikahlardı onu. Zeynep validemizin Allah beni Hazreti Peygamber'le evlendirdi sözü de bu evliliğin gönül düşmesiyle değil, Yüce Allah'ın izni ve iradesiyle gerçekleştiğini göstermektedir.
1: Peki Hazreti Peygamber'in gizlediği neydi?
0: Hazreti Peygamber'in gizlediği şey yukarıda geçen Yüce Allah'ın kendisine haber verdiği Zeynep'in boşanacağı ve kendisiyle evleneceği bilgisidir. Çünkü cahiliye Arapları evlatlıklarının boşanmış eşleriyle evlenmeyi yasak sayıyorlardı. Her ne kadar evlatlık kurumu kaldırılmış olsa da zihinlerdeki tabu tam olarak yıkılamamıştı. Hazreti Peygamber müşriklerin ve münafıkların bu evlilik üzerinden fitne çıkarmalarından endişe duyduğundan bu bilgiyi gizlemeyi tercih etmiştir. Yüce Allah ise bu cahiliye tabusunun yıkılması için söz konusu bilginin açıklanmasını istemiştir.
1: Öyleyse bu evliliğin nedeni çok başka.
0: Ünlü müfessir Fahrettin Razi'nin dediği gibi burada ciddi ve zorlu bir hukuki uygulamanın hayata geçirilmesi süreci var. Cahiliye döneminden kalma bir tabunun daha yıkılması. Tabuların yıkılması çok kolay değil. Nitekim kadınlara miras hakkı tanındığında bırakın müşrikleri, bazı Müslüman erkekler bile ata binemeyen, silah kullanamayan, ailesini koruyamayan kadınlara neden miras verilecekmiş şeklinde itiraz etmişler. Toplumsal değişmeleri gerçekleştirmek ve zihinlerdeki tabuları yıkmak işte bu kadar zordur. Baksanıza günümüzde boşanmış kadınlara. Boşanmak suretiyle bütün hukuki bağları kesilmiş olmasına rağmen bazı zorba eski eşler peşlerini bırakmamakta, hareket alanlarını daraltmakta, evliliklerine mani olmakta, olamadıklarında da biçare kadınları sokak ortasında öldürebilmekteler. O kadar kanun çıkartılmasına ve toplumsal baskı oluşturulmasına rağmen maalesef bu cinayetlerin önüne geçilememekte. İşte bu evlilikte İslam iki tabuyu yıkmıştır. Birincisi, bir çocuk ancak biyolojik anne babasına nispet edilebilir. Dolayısıyla İslam'da evlatlık kurumu yoktur, olanlar da geçersizdir. Yani hükümsüzdür. İkincisi ise, boşanmış kadın helal olmak kaydıyla kendi iradesiyle hareket etme hakkına sahiptir. İstediği kişiyle evlenebilir veya evlenmez. Nitekim Hazreti Peygamber'in Zeynep'le evliliği iki tarafında irade ve rızasıyla gerçekleşmiştir. Hazreti Zeynep'in eski eşi Hazreti Zeyd de bugünkü zorba kocalar gibi davranmamış, son derece olgun ve olumlu karşılamıştır.
1: Hazreti Peygamber Allah'tan gelen bilgiyi gizleyebilir mi?
0: Asla gizleyemez. Gizlese bile Allah ortaya çıkartır. Çünkü peygamberler gelen ilahi bilgiyi olduğu gibi açıklamakla yükümlüdürler. Nitekim Hazreti Ayşe, eğer Hazreti Peygamber Kur'an'dan bir şey gizlemek isteseydi bu ayeti gizlerdi demiştir. O yüzden bu ayet, Hazreti Peygamber'in Kur'an'ı kendisinin yazmadığının, Allah'ın kelamı olduğunun en açık delili sayılmıştır. Kaldı ki Hazreti Peygamber'in gizlediği söylenen şey, vacip bir emir değil, mübah cinsinden bir bilgidir. Bu gizleme tıpkı düğün sırasında yemek yenilip, toplantı bittiği ve herkes dağıldığı halde, bıktıracak ve eziyet verecek şekilde evde oturmayı sürdüren birkaç kişiyi Hazreti Peygamber'in hayasından dolayı uyarmamasına benzer. İçinden onların kalkıp gitmelerini istiyor ama bunu bir türlü açıktan söyleyemiyor. Bunları biz nereden biliyoruz? Yüce Allah Kur'an'da açıklıyor. Nitekim bu türden hal ve hareketler hemen hepimizin bir şekilde başına gelmiştir. Hayatta birçok nezaketsizliklerle karşılaşıyoruz ama her zaman söyleyemiyoruz. İşte Hazreti Peygamber'in düğün sırasında nezaketsiz davranan kişileri uyarmaması neyse, Hazreti Zeynep'le ilgili bilgiyi söylememesi de odur. Ama Yüce Allah indirdiği ayet-i kerime ile tüm zamanlar için geçerli olan sosyal nezaket kurallarını hatırlatmış ve bu tür gereksiz uzatılan, huzursuzluk veren, hatta ev halkına eziyete dönüşen ziyaretlerin ve ev oturmalarının yanlışlığını bildirmiştir. Bunu bildiren Yüce Allah, Hazreti Zeynep'le ilgili olayı da bildirmiştir. Peygamberimiz de bu konuyla ilgili gelen ayetleri olduğu gibi insanlara ulaştırmış ve gereğini yapmıştır.
1: Hazreti Peygamber için zor bir durum. Ancak onun endişe etmesi kafama takıldı.
0: Bilmek gerekir ki Hazreti Peygamber sadece Kur'an'ı getiren değil, aynı zamanda açıklayan ve uygulayandır. Bu uygulamaya onun sünneti seniyyesi diyoruz. Peygamberlik zorlu bir görev. Her baba yiğidin harcı değil. Dindeki her uygulama onun üzerinden ve o örnek kılınarak uygulanmakta. Çünkü Hazreti Peygamber ümmetinin önderi ve örneğidir. Öte yandan peygamberler de insan. Çekinme ve korku gibi insani özelliklerin onlarda da bulunması gayet doğal. Bunlar yeme, içme ve evlenme gibi insani özellikler ve aynı zamanda peygamberler için caiz olan hususlardır. Nitekim Hazreti Musa, Yüce Allah ile ilk görüşmesinde yere attığı asası yılana dönüşünce korkmuştur. Yine Hazreti Musa'yı Yüce Allah, Firavun'a gönderdiğinde korktuğunu ifade etmiştir. Aynı şekilde Hazreti Harun, Hazreti Musa'ya Yahudilerin arasına ayrılık soktun diyeceğinden korktum demiştir. Müfessirlerimizden Yusuf Es-Safedi'nin dediği gibi, peygamberler ilahi mesajı bildirmek ve dini emirleri uygulamak hususunda asla korkmazlar. Ne müşrikten ne de kafirden çekinirler. Ne zorbalara ne de alay etmelere aldırış ederler. Çünkü bunlar peygamberler için mutlaka yerine getirilmesi gereken vacip görevlerdir. Görevi veren de her şeyin sahibi ve hükümranı Yüce Allah'tır. Ama her insan gibi peygamberler de eve hırsız girmesinden, insanların saldırmasından, depremden, yılandan, çıyandan endişe edip korkabilirler. Böylesi haller onların peygamberliklerine de zarar vermez. Çünkü bunlar peygamberler hakkında caiz olan özelliklerdir.
1: Demek ki İslam'ın emirlerini ilk yaşayan, yani uygulayan Hazreti Peygamber'dir.
0: Zaten hak dinin ölçüsü budur. Önce dini getirenin ona uyması ve onu uygulaması gerekir. Eskilerin dediği ilmiyle amil olmak tam da budur. Bunun anlamı sözüyle özünün bir olması, söylediğiyle davranışının tutarlılık göstermesidir. Bu hal çok değerlidir ve öncelikle ümmeti için önder ve örnek olan peygamberlerin üzerinde görülmelidir. İşte tam da bu nedenle getirdikleri emir ve yasakları önce peygamberlerin kendileri uygulamışlardır. Eğer özel bir durum varsa bu açıkça belirtilir ve bildirilir. Bu yüzden İslam'da din adamı, halk ayrımı yoktur. Bir alim dinden ne kadar sorumluysa halk da o kadar sorumludur. Alimlerin fazladan sorumlulukları bildikleri, öğretme ve söylediklerine önce kendilerinin uyması gereğidir. Söylediğine uymayan alim örnek alınmaz. Örnek alan kişi de kendi sorumluluğunu o alimin üzerine atıp kurtulamaz.
1: Mesele gerçekten boyutluymuş.
0: Doğrudur. Ama meselenin aslı ve özeti şudur. Kaynaklardan edindiğimiz ve öğrendiğimiz bilgi bundan ibarettir. Tabii ki her işin en doğrusunu ve gerçeğini bilen sadece Allah'tır.
2: Kafama takılanlar. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler: Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Dünyada her şey kendi cinsi olana çeker. Sıcak sıcağı çeker, soğuk da soğuğu. Aslı olmayan batıllar batıllardan, bakiler yani hak yolunda olanlar da bakilerden hoşlanır. Cehennemlikler cehennemlikleri seçer. Nurlu kişiler de cennetlikleri isterler.

0: Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Efendim bugün sizlerle birlikte uzun bir aradan sonra İstanbul'a doğru yola çıkıyoruz. Orada Laleli Camii Şerifi, bir başka ismi itibariyle Bodrum Camii Şerifi bizleri beklemekte. Kıymetli dostlar, Mesih Paşa Camii Şerifi adıyla da anılan bu muhteşem eser, Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri ve Sultan II. Bayezid devri vezirlerinden olan ve Gelibolu'da da bir Camii Şerifi bulunan Mesih Paşa tarafından yaptırılmıştır. İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri'nde Hicri 953 yılında Kasım Bey bin Abdullah Mescidi yahut Sufiler Mescidi mahallesinde merhum Mesih Paşa Camii Şerifi olarak kayıtlı. Mevlana Mehmet bin Mustafa imzasıyla 907 Hicri senesinin Rebiyül Evvel ayında tescil edilmiş olan vakfiyesinde Cami-i Şerif'in çevresindeki pek çok hücre ve evin de buraya vakfedildiği bildirilmekte. Hüseyin Ayvan Sarayi'de Bodrum Camii adıyla tanınan bu Cami-i Şerif'in banisinin Mesih Paşa olduğunu ve altında bir bodrum bulunduğu için bu adı da aldığını yazmakta bizlere. Kıymetli dostlar, 1782 yangınında zarar görmüş olması muhtemelen olan bu Laleli Bodrum Camii Şerifi, daha sonra tamir edilmiş ve iyi bir durumda 23 Temmuz 1911 yılında vuku bulan Uzun Çarşı Mercan Laleli yangınına kadar gelmiş ve o zamana kadar ayakta durabilmiş. Bu yangında harap olduktan sonra uzun yıllar sahipsiz kalan Cami-i Şerif'te 1930 yıllarında İngiliz arkeologları tarafından araştırmalar yapılarak duvarlarda mozaik bulma ümidiyle bütün sıvalar kazınmış. 1965 yılında tamirine başlanmışken zaten son derece yanlış bir biçimde yapılan ve duvarların gerçek örgüsünü tamamen yok eden çalışmalar durdurulmuş ve 1985'e gelinceye kadar bu tarihi eser utanç verici bir halde kalmış efendim maalesef. Bu tarihte bir dernek tarafından tamir ve ihyasına girişilmiş, ayrıca tamiri yapılmış ve 1987 yılında yeniden ibadete açılmış. Sevgili dostlar, Bodrum Camii Şerifi Roma çağına ait çok büyük bir yuvarlak bina kalıntısının kenarına inşa edilmiş. Çapı 30 metreyi aşan bu yuvarlak bina, mezar binasıyla birlikte Bizans devrinde içine sütunlar dikilmek ve bunların üstleri tonozlarla örtülmek suretiyle su sarnıcına çevrilmiş ve bunun üzerine İmparator 1. Romanos sarayını kurdurmuş, sonra burada Mairelion adıyla bir manastır inşa etmiş. Bodrum Camii bu manastırın kilisesi olarak yapılmış efendim evvela. Saray ve manastır sarnıca çevrilen Roma devri yuvarlak yapısının üstünde ve yüksekte olduğundan kilisenin de altında hayli yüksek bir bodrum katı, bir kripta yapılması gerekli olmuş. 1970'lerde temizlenen mabedin tam altındaki bu mahzen kısmı aslında İmparator Romanos'un kendisi ve aile fertleri için mezar yeri olarak tasarlanmış olmalı. Kıymetli dostlar, Bodrum Camii Şerifi Sultan II. Bayezid devrinde terk edilmiş eski Bizans kilisesi ve manastır kalıntılarının şenlendirilmesi gayesiyle Camii Şerif haline getirilmişti. Ancak bu sırada sadece içine bir mihrap, basit bir ahşap minber, sağ tarafına da kesme taştan bir minare yapılmış ve hiçbir Türk mimari unsuru eklenmediği gibi bir son cemaat yeri de ilave edilmemişti. Dört sütunlu ve bir haç biçiminde olan binada tek değişiklik kubbeyi ve dört büyük tonozu taşıyan sütunlarda olmuş. Herhalde bir yangında zedelenen bu sütunların yerlerine veya etraflarına taştan payeler yapılmıştı. Yangından önce çekilmiş fotoğraflarda Cami-i Şerif'in iç duvarlarının bugün hiçbir izi kalmayan, alışılmamış bir biçimde kalem işleri ve nakışlarla süslü oldukları görülmekte. Kıymetli dostlar, hali hazırda ibadethaneyi bugün ayakta tutmaya çalışan kişiler, özellikle Cami-i Şerif'in bir tarihi eser olduğunun farkında ve bu eseri ayakta tutma gayretini kendi gayretleriyle kendi çaplarında devam ettirmekteler. Süreç içerisinde bir tarihi eser olan ve özellikle Fatih Sultan Mehmet Han devrinden bugüne kadar ayakta durabilmiş, bazı yangınlar ve çeşitli yıkım halleriyle muhatap olsa bile yine hali hazırda ayakta durarak görevini yerine getirmeye devam etmekte. Cenab-ı Allah bu güzel esere hizmet eden bütün insanlardan, ümmeti Muhammed'den razı olsun. Hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

biz de sizi dinliyoruz. Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım, göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin, sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayr eyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma, dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle.
hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün

ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Sevilen bir kimseyi gözden düşürmek için vaat edileni vermemek yeterlidir. Verilmeyecek şey vaat edilmemeli. Vaat edildiyse mutlaka verilmelidir. Beyler sözlerinde durmazlarsa itimat kalmaz. İtimat kalkınca da ne egemenlik, ne devlet, ne de ülke kalır.

0: Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da. Hüsnü Hal.
1: Hikayeler böyle başlar. Bahar gelir ve uçar kuşlar. Bahar ve kuşlar hep aynılar. Gelecek, konacak ve uçup uzaklaşacaklar. Pencere önünde çiçekler, belli ki kuşlar gelecekler. Kuşlar işte, hep aynılar.

Her zamanki gibi sakarlar. Alışamadılar bir türlü şu camlara. İşte geldi bahar. Yine uçmaya başladı kuşlar. Ama biri, belki de aralarından en küçükleri, görmemiş camı, çarpmış ve düşmüş. Toprakta hareketsiz yatıyor. Gözleri yarı açık. Üstelik kanadı da kırık. Bir adam, belli ki evin sahibi, kendine kızıyor. Çalan kimse yok diye kapımı, kuşlara da mı kapamalı camları? Avuçlarını alıyor minik serçeyi. Titriyor adamın elleri ve de kuşun kalbi. Götürdü eve, sardı yumuşak bir beze. Birkaç damla su, biraz da ekmek. Kuş cana geldi gelecek. Günler geçecek, bahar bitecek ve kuş gidecek. Zaman geçecek, vakit gelecek ve ömür tükenecek. Kim ne ettiyse ettiğini görecek. Ancak merhamet edene merhamet edilecek.

Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. Bugün sizlere Furkan suresinin 74. ayeti kerimesinde yer alan

duayı açıklamaya çalışacağım. Cenab-ı Allah bu ayeti kelimenin üstünde öncesinde bulunan geçen ayetlerde Rahman'ın has kullarını bize tanıtıyor. Onların özelliklerini, vasıflarını ifade edip dile getiriyor. Ve ardından bu ayeti kerimede de Rahman'ın has kulları, gerçek müminler, samimi müminlerin de şöyle dua eden insanlar olduğunu, olacağını bize bildiriyor. Ve şu ayeti kerime ile bu hakikat bize öğretilmiş oluyor. وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّق۪ينَ اِمَامًا Bu ayeti kerimede de üç talepte bulunuluyor veya bulunulması öğütleniyor, hatırlatılıyor, dikkatimize sunuluyor. Şunlar yer alıyor ayeti kerimede. Rahman'ın has kulları olan müminler şöyle derler: Rabbimiz, bize mutluluk getirecek eşler, göz aydınlığı olacak eşler lütfeyle ve sadece eş değil çocuklar da lütfeyle ve bizi günahtan sakınan muttakilere öncü eyle. Kıymetli kardeşlerim, evlenmek, aile yuvası oluşturmak, nikahlanmak kuşkusuz dünyada insan için önemli aşamalardan biridir. Zira ilk insanın yaratılışıyla birlikte bir anlamda aile müessesesi kurulmuş ve yüce dinimize, Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman da nikahlanmanın emredilen, tavsiye edilen bir hakikat olduğu gerçeği ortaya çıkmıştır. Cenab-ı Allah bize nikahlanmayı emrediyor. Nikah, evlenmek tek başına yapılabilecek, sürdürülebilecek bir süreç olmadığı için Nur suresinde yetişkinlere, toplumun öncülerine, büyüklerine bekarları evlendirmek tavsiye ediliyor, hatırlatılıyor, dile getiriliyor. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz de nikahın kendi sünneti olduğunu ve bundan yüz çevirmemeyi, nikahtan uzak durmamayı yine bizlere tavsiye ediyor. Evlenmek, nikahlanmak, yuva kurmak, aile müessesesi oluşturmak önemli. Ama evlilik hafif alınacak, basit görünecek bir süreç değil elbette. Sorumlulukları olan bir süreç olmakla birlikte kuruluşunda, kuruluş öncesinde de dikkat edilmesi gereken konular var. İşte onlardan bir tanesi eş seçimi. Kul, beşer olarak biz bize düşeni yapacağız. Birazdan birkaç hususu ayrıca dikkatinize sunacağım. Bize düşeni yapmakla birlikte Rabbimizden de yardım istemek, talep etmek bu ayette bize öğretiliyor. Bekar kardeşlerimiz, bekar evlatları olan yetişkinler, evlatları için hep hayırlı olacak, göz aydınlığı olacak eşler talep etmeleri gerekiyor. Hayırlı eş talep etmek bize dua ile öğretiliyor bakınız. Cenab-ı Allah'ın bu konuda yardımı, iyi insanlarla karşılaştırma, iyi insanlarla buluşma, iyi insanlarla bir araya gelip bir tanışıklıkla aile müessesesi kurma bize bir anlamda öğütlenmiş ve tavsiye edilmiş oluyor. Biz yavrularımız, gençlerimiz yeni nikahlandığı esnada onlara dua ederken büyüklerimizden öğrendiğimiz üzere hep eşler arasında muhabbetin var olduğu, aile sıcaklığının yaşanıp hissedildiği, ailelerdeki muhabbetin, sevginin yeni evlenen kardeşlerimizin ailesinde olmasını da talep ederiz. Deriz ki Allah'ım, bu kardeşlerimiz arasındaki sevgi ve muhabbeti Peygamberimizle eşleri arasındaki sevgi ve muhabbete denk eyle. Bu kardeşlerimiz arasındaki sevgi ve muhabbeti, yuvalarındaki sıcaklığı, Hazreti Ali Efendimizle Hazreti Fatıma Validemiz arasındaki sevgi ve muhabbete denk eyle diye hep dua eder, talep eder, Rabbimizin yardımını dileriz. Duamızda buna yer veririz, nikah dualarımızda. Tabii sadece dua ile olacak bir şey değil. Kuşkusuz eş seçerken, aile kurarken insanlar tercihleriyle de kendilerine bir istikamet, bir yol çizmiş olurlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu noktada bir arkadaşına yaptığı tavsiye var. Bir erkek olması sebebiyle kadın üzerinden ifade ediyor ama kadınlarımız, kızlarımız için de dikkate alınması gereken bir tavsiyedir bu. Peygamberimiz buyuruyor ve diyorlar ki

Bir insan, genişleterek ifade ediyorum ben, dört şey için nikahlanır. Malı, zenginliği, soyu, sopu, ailesi, güzelliği veya yakışıklılığı ve dindarlığı. Bu dört şeyden biri için nikahlanırsın. Birkaç tanesinin olması elbette daha güzeldir ama sen dindar olanını seç. Zengin diye dindar olmayanı tercih etme. Güzel diye dindar olmayanı tercih etme. Ailesi, soyu, sopu sebebiyle dindar olmayanı tercih etme diye adeta arkadaşını uyarıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla dindar olan, iyi insanları tercih ederek evlilik müessesesini kurmak kuşkusuz önemli. Ayet-i Kerime'nin sonundaki ifade, üçüncü ifade, ve cealne lil muttakine imame. Ayet-i Kerime'nin sonundaki ifade, aileyle oluşan bir birlikteliğe de vurgu yapıyor bir anlamda. Ve biz aile olduk, yuva kurduk ya Rabbi, eşimle beraber bir çift olduk ve bizi öyle bir örnek kıl ailemizi ki günahtan sakınanlara öncü eyle. Eş tercihi ve seçimi, iyi insanla nikahlanmak niye önemli? Çünkü biz ailemizle örnek olan, aile yaşantısıyla örnek olan bir geleneğe, bir toplum yapısına sahibiz. Mesela Avrupa'da bizim kardeşlerimizin, müminlerin, Müslümanların aile hayatındaki güzellik, merhamet, sevgi, saygı, hürmet, kıymet, değer verme, bunun gibi hasletler sebebiyle Müslümanların büyüğe saygı, küçüğe sevgi, şefkat, bütün bunlara bakarak Müslüman olan insanların var olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla beraberce örnek olmak, insanlara önder olmak, öncü olmak kuşkusuz önemli. İşte Furkan suresinin 74. ayeti kerimesi, hayırlı eş, göz aydınlığı olacak evlat ve inananlara, müminlere, takva sahiplerine öncü olmayı öğütleyen bir duaya yer veriyor. Rabbim eşlerimizi ve çocuklarımızı göz aydınlığı eylesin, bizi muttakilere önder eylesin.

Kitap Ayracı'ndan herkese merhaba. Bendeniz Mustafa Mirza. Diyanet Radyo'da kitaplarla olan yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü yol arkadaşımız Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından ve Ayşegül Gürbüz ile Bayram Gürbüz'ün kaleminden Çocuk İlmihali, İbadet Rehberi isimli çocuk eğitim kitabı. Okulların tatil olmasıyla birlikte sıkı bir eğitim öğretim hayatına mola veren çocuklarımız epeydir yaz tatilinde. Bu sürecin adı her ne kadar tatil olsa da yazın rehavetine kapılmamalı, hayatın her safhasına yayılması gereken eğitim hayatına yazın da devam edilmeli. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın Kur'an ve din eğitimi için yaz tatilini güzel bir fırsat olarak görebiliriz. Nitekim bu fırsatı değerlendirmek isteyenler, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaz boyunca camilerde ve Kur'an kurslarında devam ettirdiği yaz kurslarının imkanlarından faydalanmaya devam ediyorlar. Çocuklarımızın din eğitimi ve Kur'an öğretimi açısından yaz kurslarımız çok önemli bir yer tutuyor. Zira yaz ayları çocuklarımızın Kur'an-ı Kerim'le buluşma, yüce kitabımız Kur'an'ı gönüllerine nakşetme, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i tanıma ve dinimizin güzelliklerini öğrenme vaktidir. Temel din eğitimi, ibadet ve ahlak bilgisi, Kur'an öğretimi ve hafızlık için erken yaşlardan itibaren eğitime başlamak, bunun için gençlik ve yetişkinlik dönemini beklememek gerekiyor. Gerek geleneksel din öğretilerinde ve Hazreti Peygamber'in hadislerinde, gerekse çocuk eğitimi alanında modern ve akademik yaklaşımlarda karşımıza çıkan bir hakikat, din eğitimine erken çocukluk döneminde başlanmalı. Çocukların Kur'an öğrenimi, en azından kısa namaz surelerinin ezberlenmesi, temizlik, abdest, namaz, oruç, zekat, hac ve kurban gibi ibadet konularının öğretilmesi ve milli manevi değerlerin kazandırılması her Müslüman ebeveynin vazifeleri arasında. Bunu da çocukların kolay anlayacağı ve seveceği bir dille, eğlenceli etkinliklerle yapabilmek elzem. Söz konusu eğitim sürecinde eğitimciye yardımcı olacak eserler, kılavuz ve materyaller de son derece önemli. Ayşegül Gürbüz ile Bayram Gürbüz'ün kaleme aldığı Çocuk İlmihali, İbadet Rehberi isimli kitap, çocuklarımızın kolaylıkla istifade edebileceği bir çalışma. Soru-cevap şeklinde ilerleyen, yüce dinimiz İslam'ın temel ibadet konularını eğlenceli diyalog ve kolay anlaşılır bir dille çocuklarımıza aktaran eseri, birbirinden güzel çizimlerle destekleyen isimse Ramila Aliyeva. Kitabın giriş kısmında kendilerini tanıtan Meryem ve Mustafa adında iki kardeşin ve anne, baba, kardeşler, nine ve dededen oluşan geniş ailesinin, birbirlerine sorular sorarak, evlerinde geniş bir yer kaplayan kütüphanelerinde araştırmalar yaparak öğrendikleri, çocuk okurların dinini öğrenmesini kolaylaştırdıkları bir çalışma. Çocuklarımız bu eğlenceli ve öğretici kitabı okurken, dini sorularına net ve anlaşılır cevaplar bulacak, ibadet hayatımızın olmazsa olmazı ilmihal bilgilerini, Meryem ile Mustafa'nın aile büyüklerine sorduğu sorular sayesinde doğru ve sahih bir şekilde öğrenecekler. Kitabın arka kapak yazısında yer alan, küçük yaşlardan itibaren doğru bilgilerle büyüyen bir nesil için ideal bir rehber ifadelerine katılırken, çalışmayı bu alanda gayet başarılı bulduğumu belirtmek isterim. Çok da eğlenceli. Sevgili dinleyenler, Kitap Ayracı programının bu bölümünde Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından ve Ayşegül Gürbüz ile Bayram Gürbüz'ün kaleminden Çocuk İlmihali, İbadet Rehberi isimli çocuk eğitim kitabını konuk ettik. Allahu Teala'nın en büyük emanetleri olan yavrularımızın dinimizin ibadet hayatını ve tüm güzelliklerini küçük yaşlardan itibaren öğrenmelerini kolaylaştıracak bu kıymetli çalışmayı okurların ve siz kıymetli dinleyicilerimizin zevki selimine emanet eder, hepinize keyifli okumalar dilerim. Başka kitaplar, başka yolculuklarda tekrar birlikte olabilmek temenni ve duasıyla kitaplarla kalın, hoşça kalın.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Araplar gelmiş. Muhammed'in ordusu burada. Bizi kuşatmışlar. Geri çekilin. Kapıyı açın.
2: Kapıyı açın. Kapıyı açın.
3: Katafan henüz gelmedi. Bayber'dekiler kalelerinde yalnız. Ve sayılarının çokluğuna rağmen sizden korkuyorlar. Tamam, beni affedin, ne olur canımı bağışlayın.
4: İşte beklediğimiz an geldi. Bugün savaş günü.
5: Beklediğimiz an falan değil. Biz Muhammed'e saldıracakken o bizi kuşattı. Üstelik daha Gatafan gelmiş değil.
4: Gatafan yakında gelecektir. Önemli olan savaşmak değil mi? Baksana ne kadar kalabalığız. Onlar bizim onda birimiz kadar. Niye endişeleniyorsun ki?
6: Resulullah ordusunu Gatafanlıların Hayber'e yardımını engelleyecek şekilde Hayber Yahudileri ile Gatafan kabilesi arasına yerleştirmişti. Gatafanlılar böyle bir konumdayken kuşatma olması halinde ailelerinin ve mallarının yurtlarında savunmasız kalacağı endişesine kapılarak harekete geçemediler.
7: Ey Allah'ın Resulü! İnsanlarla ne üstüne savaşayım?
6: Peygamberimiz şöyle buyurdu. Onlarla Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet edinceye kadar savaş. Bunu yaptıklarında kanlarını ve mallarını senden korumuş olurlar. Asıl hesapları ise Allah'a aittir. Acele etmeden gayet sakin bir şekilde onların yanına var. Önce onları İslam'a davet et. Şayet bu davetinle bir kişi Müslüman olsa, bu sana kızıl develer verilmesinden daha hayırlıdır.
0: 115. Bölüm.
6: Hayber Yahudilerinden Amir'in Yesar adında Habeşli zenci bir kölesi vardı. Bu köle Amir'in çobanlığını yapıyordu. Peygamberimizin Hayber'i kuşattığı sırada Hayberlilerin silaha sarıldıklarını gören Yesar neler olup bittiğini anlamaya çalışıyordu.
8: Savaş hazırlığı yaptığınızı görüyorum. Siz ne yapmak istiyorsunuz?
9: Şu peygamber olduğunu söyleyen kişiyle çarpışacağız.
8: Peygamber mi?
9: Evet, Araplardan biri. Allah'ın kendisiyle konuştuğu iddiasıyla ortaya çıktı. Peşine de bir sürü adam takıldı. Şimdi bizim topraklarımıza gözlerini diktiler. Onlarla savaşacağız.
8: Çocukluğumda Allah'ın peygamberler gönderdiğini anlatırdı dedem. Yahudilere köle olarak satıldığımda onlardan da duydum bu kelimeyi. İbrahim, Yakup, Yusuf, Zekeriya. Hahamlar kutsal metinlerinde bu elçilerden bahsederlerdi. Ve ismi anılmayan son bir peygamber olduğunu söylerlerdi. Ya bu adam o son peygamberse? Yahudilerin kabul etmemesine şaşmamalı. Kendi kanlarından olmayanları insandan saymazlar. Bahsettikleri kişiyle tanışmalıyım. Belki de gerçekten bir peygamberdir. Öyleyse onun elini ayağını öper, beni de yanına alması için yalvarırım.
6: Yesar aklına koymuştu. Bir şekilde bu zatı görecekti. Ertesi gün sabah koyun sürüsünü doğruca Allah Resulü'nün bulunduğu tarafa doğru sevk etti.
8: Şu tepenin ardında olduklarını düşünüyorum. Umarım onu görebilirim. Hadi şu tarafa yürüyün bakalım. Hah, işte karargah göründü. Yürü bakalım Yesar. Kiminle karşılaşacaksın? Bir peygamberle mi yoksa bir yalancıyla mı?
6: Yesar nihayet İslam ordusunun karargahına varmıştı. Ashab-ı kiram kim olduğunu öğrenmeden onun peygamberimizin yanına gitmesine izin vermediler.
10: Kimsin sen?
8: İsmim Yesar. Hayber'den Amir'in kölesiyim. Onun hayvanlarını güderim.
10: Öyle mi?
8: Evet, hayvanlarım da şu karşıki otlakta yayılıyorlar. Bakabilirsiniz.
10: Üstünü arayın. Yanında kendini koruyabileceğin bir hançer bile yok. Kuşatmayla ilgili hiçbir şey gelmedi mi kulağına?
8: Evet, Yahudi kalelerini tek tek kuşattığınızı duydum.
10: Peki niçin geldin buraya?
8: Sahibim aranızda peygamber olduğunu söyleyen biri olduğunu söyledi. Onunla tanışmak istedim. gerçekten bir peygamberse ona tabi olmak istiyorum.
10: Geçebilirsin. Resulullah müsait olunca seni görüştürürler.
8: Peki, sağ ol. Peygamber dedikleri şu zat olmalı. Ne kadar da güzel bir yüzü var. Sükunet ve huzurdu.
2: Resulullah seni bekliyor. Gelebilirsin.
8: Çok heyecanlandım. Kalbim güm güm atıyor. Hayır, bu sıradan bir insan değil. Yüzü bir yalancı yüzü hiç değil. Ama yine de ne anlattığını bilmeliyim. Ey Muhammed, senin bir peygamber olduğunu söylüyorlar. Neler söylüyor ve nelere davet ediyorsun, bana anlatır mısın?
6: Peygamberimiz İslam'a, Allah'tan başka ilah olmadığına, benim de Allah'ın Resulü olduğumu kabul etmeye davet ediyorum dedi.
8: Peki bunu kabul eder ve Allah'a iman edersem benim mükafatım nedir?
6: Peygamberimiz bu iman ve şehadet üzerine ölürsen senin mükafatın cennettir dedi.
8: Tahmin ettiğim gibi bu bir peygamber. Bana getirdiğin dini anlat.
6: Peygamberimiz Yesar'ın sorduğu sorulara tek tek cevap verdi. Aldığı cevaplardan tatmin olan Yesar oracıkta Müslüman oldu.
8: Şahitlik ederim ki sen Allah'ın elçisisin. Ve yine şahitlik ederim ki seni gönderen Allah'tan başka ilah yoktu.
6: Bu kölenin İslamiyet'i kabul edişi tüm Müslümanları çok sevindirmişti. Yesar soru sormaya devam ediyordu.
8: Ya Resulallah, ben şu davarların sahibi amirin işçisiyim. Bu davarlar benim yanımda bir emanettir. Şimdi bunları ne yapayım? Sahiplerine ulaştıramazsam içim rahat etmeyecek.
6: Peygamberimiz onları karargâhtan dışarı çıkar. Onlara bağırıp kov ve gitmeleri için ufak taşlar at. Muhakkak ki Yüce Allah sana emanetini eda ettirecek, onlar sahiplerinin yanına döneceklerdir buyurdu.
8: Nasıl emredersiniz?
9: Hadi bakalım sahibinizin yanına. Hadi.

0: Ya Resulallah, dediğiniz gibi sürüyü kaleye doğru sürdüm. Nihayet surlardan içeri girdiler. Artık üzerimde bana ait olmayan hiçbir şey yok. Müsaade ederseniz sizinle birlikte savaşayım.
1: O gün Yesar Hayber Kalesi'ne sancağı diken Hazreti Ali'nin peşinden kalenin içine daldı. Daha bir vakit bile namaz kılamadan, bir tek secde bile yapamadan Yahudilerin attıkları taşla şehit oldu. Yesar peygamberimizin yanına getirilip sırt üstü yatırıldı. Üzerine de bir örtü örtülmüştü. Peygamberimiz ona dönüp baktı ve şöyle dedi: "Şimdi onun yanında iki huri gördüm. Huriler Yesar'ın yüzünden tozları silerlerken, Allah seni toza toprağa bulayanın yüzünü toza toprağa bulasın, seni öldüreni öldürsün" demekteydiler. Hazreti Ali'nin kumandanlığında yapılan taarruz başarılı olmuş, Naim Kalesi ele geçirilmişti. Hayber'in en dayanıklı kalelerinden biri de Zübeyir Hisarı denen kaleydi. Bu yapının girişinde sarp kayalıklar, diğer tarafında ise dimdik bir uçurum vardı. Diğer kalelerden kaçan savaşçıların çoğu gizli tünellerden geçerek buradaki kuvvetlere katılmıştı. Kuşatmanın üçüncü günüydü ve hala olumlu bir sonuç alınamamıştı. Nihayet diğer kalelerde yaşayan bir Yahudi karargaha gelerek önemli bilgiler vermek istediğini söyledi.
2: "Resulullah'la görüşmek istiyorum" deyince görüşebileceğini mi zannediyorsun?
3: "Günlerdir kuşatma altındayız. Hisarlarımızı ele geçirdiniz. Şu an kendi canımı kurtarmaktan başka bir şey düşünemiyorum. Buraya işimize yarayacak bilgiler vermek için geldim."
2: "Önce bana anlat derdini."
3: "Ben surların onarım işinde çalıştım yıllarca. Hangi kalenin neresinde zayıf nokta var bilirim. Zübeyir Kalesi'ni de günlerdir alamadığınızı biliyorum."
2: "Teslim olmaları yakındır. Merak etme sen."
3: "Yanılıyorsun. Onları dize getirmeniz kolay olmayacak. Ama beni dinlersen işiniz kolaylaşır."
2: "Yahudilere güvenmeyi bırakalı çok oldu. Her fırsatta verdiğiniz sözü bozdunuz."
3: "Buraya tek başıma size savaş açmaya gelmiş olamam değil mi? Halime bir bak. Üstüm başım perişan. Ben Hayber'in liderlerinden biri değilim. Garip bir işçiyim. Dediğim gibi kendi canımın derdindeyim. Sizi sevdiğim söylenemez, evet. Ama inanın bana, mağlup olduğum askerler karşısında oyun oynamaya mecalim yok. Diyeceklerim efendinin hoşuna gidecek."
2: "Peki, söyle bakalım, ne diyeceksin?"
3: "Size söyleyeceklerim karşısında alemin can ve mal güvenliğinin korunmasını istiyorum."
2: "Konuş, o Resulullah'ın bileceği iş."
3: "Zübeyir Hisarı'nda yaşayanlar kalelerini sonsuza kadar savunacak gizli bir hazineye sahipler."
2: "Lafı gevelemeden söylesene be adam."
3: "Bana istediğim teminatı verirseniz konuşacağım."
2: "Ben seni konuşturmasını bilirim ama. Bekle burada. Peygamberimize halini arz edeceğim." "Peygamberimiz isteğini kabul ediyor. Sen ve ailen güvendesiniz."
3: "Mallarımda."
2: "Mallarında. Söyle artık."
3: "Kale duvarları altından geçen bir su kaynağı var. Bu kaynağı merdivenlerle inip su alıyorlar. Bu su hiç kurumadığından su depolamaya ihtiyaçları yok. Zaten kendilerine günlerce yetecek yiyeceği depolamışlardır. O suyu kesmedikçe onları asla teslim alamazsınız. Ama su kaynağını keserseniz birkaç gün içinde teslim olmak zorunda kalırlar."
2: "Su kaynağının yerini sen biliyor musun peki?"
3: "Elbette."
2: "Düş önüme. Bir numara yaptığını sezersem kılıcımla başını bedeninden ayırırım, haberin olsun."
3: "Senin kadar zorlu bir adam görmedim. Şeytan bile başa çıkamaz seninle."
2: "Hadi yürü."
1: Bu planı uygulayan peygamberimiz şiddetli çarpışmalardan sonra kaleyi aldı. Artık Hayber Yahudilerinin teslim olmaktan başka şansı kalmamıştı. Liderleri Kinane bin Ebul Hukayk ateşkes imzalamak için İslam ordusunun karargahına geldi. Peygamber Efendimiz belli şartlar altında onların tekliflerini kabul etti.
4: "Dinleyin! Allah'ın Resulü ile Kinane bin Ebul Hukayk arasında yapılan anlaşmanın maddeleri şöyledir. Savaşa katılmış bulunan Yahudilerin canlarına zarar verilmeyecek. Yahudilerin çocuklarıyla birlikte Hayber'i terk etmelerine izin verilecek. Yanlarında bir deve yükünden başka bir şey götürmeyecekler. Altın, gümüş ve silahlar Müslümanlara bırakılacak. Hazreti Peygamber'e bırakılması gereken herhangi bir şey ne surette olursa olsun gizlenmeyecek. Gizlenenlerse Allah ve Resulünün eman ve himaye garantisinin dışında kalacaklardır. Ayrıca Hazreti Peygamber alınan esirlerin hepsinin hayatını Hayber'i terk etmeleri karşılığında bağışlamıştır. Sözlerine sadık olanlar bu anlaşmadan karlı çıkacaklardır.
5: Çoğumuz yıllık kazancını hurma bahçelerinden sağlıyor. Müsaade etseniz de yarım kalan hurma hasadı işlerimizi sürdürsek, bitince isterseniz gideriz. Hem bu topraklar çok bereketlidir. Çıkan ürünün de yarısını size veririz.
4: Bekle. Resulullah karar verince sana haber vereceğim.

0: Resulullah isteğini kabul ediyor. Ancak istediği zaman sizi bu topraklardan çıkarma hakkı onda olacak. Ve yıllık kazançlarınızın yarısını bize vereceksiniz. Vergilerin toplanması için de Abdullah bin Revaha'yı görevlendirdi.
1: Hayber'den elde edilen ganimetler Peygamber Efendimiz tarafından titizlikle Müslümanlar arasında paylaştırıldı. Hayber ganimetleri sayesinde Müslümanlar yaşadıkları şiddetli yoksulluktan kurtulmuş, bir nebze rahatlamış oldular.
2: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin.

varlık alemindeki yüz binlerce deniz, yüz binlerce balık, o kerem ve lütuf sahibinin huzurunda secdeye kapanır. Ne kadar kerem ve lütuf yağmuru yağdı da, onun feyziyle denizler inciler saçan bir hale geldi. Hakk'ın ne kadar kerem güneşi parladı da, bulutlar, denizler ondan cömertlik öğrendi. Suya ve toprağa ilahi ilmin ışığı vurdu da, yeryüzü tohumu kabul eder hale geldi.

0: hadislerin hikayeleri az sonra. Günün duası.
1: Ali bin Ebu Talip'ten nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza kalktığında şöyle derdi: yüzümü Hakk'a yönelmiş olarak gökleri ve yeri yaratan Allah'a döndürdüm. Ben müşriklerden değilim. Şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de alemlerin Rabbi Allah içindir. Allah'ım, bütün hayır senin elindedir. Şerse sana nispet edilmez. Şerle sana yaklaşılmaz.

0: Allah'ın kutlu elçisi, alemlerin Rabbi Yüce Allah'a en güzel isimleriyle dua eder ve ashabına da öyle yapmalarını tavsiye ederdi. Onlara duanın önemini anlatırken, sizden biri dua ettiğinde Allah'ım dilersen beni affet demesin. Kararlı, azimli bir şekilde ısrarla dua edip istesin. Zira hiçbir şeyi vermek Allah'a güç gelmez dedi. Bir gün Hazreti Peygamber Enes bin Malik ile birlikte mescitte oturuyordu. O esnada namaz kılan bir adama şahit oldular.
1: Allahu Ekber. Subhane Rabbiyel A'la. Subhane Rabbiyel A'la. Subhane Rabbiyel A'la.
2: Buyur ey Allah'ın Resulü. Evet. Evet. Gördüm. Gördüm ey Allah'ın Resulü. Şu köşede namaz kılan adamı diyorsunuz değil mi? Evet, birkaç defa karşılaştık. Az konuşur, iyi birisidir, tatlı dillidir.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
0: Hazreti Peygamber ve Enes bin Malik'in izlediği adam namazını bitirdi ve dua etmeye başladı. Dilinden şu sözler döküldü.
1: Ey Allah'ım, hamd ancak sanadır. Senden başka ilah yoktur. Gökleri ve yeri yaratan, bol bol veren sensin ey celal ve ikram sahibi. Ezeli ve ebedi bir hayata sahip olan ya hay, kainatı idare eden ya kayyum, senden istiyorum.
2: Ne güzel dua etti değil mi ey Allah'ın Resulü?
0: Kutlu Nebi adamın duasını duymuştu. Bu şekilde dua etmesi Resulullah'ın çok hoşuna gitti. Enes bin Malik'e tebessüm etti ve gözlerini dua eden adama çevirerek şüphesiz Allah'a kendisiyle dua edildiği zaman mutlaka kabul ettiği ve istenildiğinde verdiği ismi azamla dua etti buyurdu.
3: Hadislerin hikayeleri.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Sevilen bir kimseyi gözden düşürmek için vaat edileni vermemek yeterlidir. Verilmeyecek şey vaat edilmemeli. Vaat edildiyse mutlaka verilmelidir. Beyler sözlerinde durmazlarsa itimat kalmaz. İtimat kalkınca da ne egemenlik, ne devlet, ne de ülke kalır.

0: Hüsnü Hal.
1: Hikayeler böyle başlar. Bahar gelir ve uçar kuşlar. Bahar ve kuşlar hep aynılar. Gelecek, konacak ve uçup uzaklaşacaklar. Pencere önünde çiçekler, belli ki kuşlar gelecekler. Kuşlar işte, hep aynılar. Her zamanki gibi sakarlar. Alışamadılar bir türlü şu camlara. İşte geldi bahar. Yine uçmaya başladı kuşlar. Ama biri, belki de aralarından en küçükleri, görmemiş camı, çarpmış ve düşmüş. Toprakta hareketsiz yatıyor. Gözleri yarı açık. Üstelik kanadı da kırık. Bir adam, belli ki evin sahibi, kendine kızıyor. Çalan kimse yok diye kapımı, kuşlara da mı kapamalı camları? Avuçlarını alıyor minik serçeyi. Titriyor adamın elleri ve de kuşun kalbi. Götürdü eve, sardı yumuşak bir beze. Birkaç damla su, biraz da ekmek. Kuş cana geldi gelecek. Günler geçecek, bahar bitecek ve kuş gidecek. Zaman geçecek, vakit gelecek ve ömür tükenecek. Kim ne ettiyse ettiğini görecek. Ancak merhamet edene merhamet edilecek.

0: Din ve Hayat az sonra.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.